0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

0: feda olsun.
1: Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü mikrofon karşısındayım değerli dinleyenler. İyi müziği yine bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşacağız 120 dakika yakın. Yerlerinizi almaya devam edin. Keyifli bir müzik arasıyla yine bir soluklanalım. Sonrasında yeniden buradayız.

7 Ağustos 2026 günlerden Cuma, haftanın en sevilen günlerinden birisi değil mi? Çünkü haftanın son çalışma günü ve daha çocukluktan beri hep böyle Cuma olunca tatil başlardı ya. O yüzden Cumaların yeri bizde ayrıdır diyelim efendim. Günün keyifli şarkılarıyla festival sizlerle olmaya devam ediyor. En mutlu gün Cuma'da.

Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran'da düzenlediği LGS sınavının ardından tercihler de yapıldı ve tercih sonuçları ise 5 Ağustos'ta 2 gün önce açıklandı. Sınavlı öğrenci olan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü dolmuş. Yerleştirme oranı ise bu yıl %95,76 olmuş efendim. İlk yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye'nin en yüksek puanlı alan liseleri de belli oldu buna göre. Zirveden sona doğru şöyle bir inceleyeceğiz, ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Güne dair sevilen şarkılarla festivale yolculuğumuz devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 13 Haziran'da düzenlediği LGS'nin sonuçları açıklandı dedik ve yerleştirmeler de tamamlandı. Buna göre Türkiye'nin en yüksek taban puanlı öğrenci alan 20 lisesine şöyle bir baktık efendim. Zirvede İstanbul Erkek Lisesi yer alırken onu Kabataş Erkek Lisesi. Kabataş Erkek Lisesi İngilizce takip ettiği 2-3 sırada. 4. sırada Galatasaray Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Çağlaoğlu Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi gibi liselerde bunları takip ettiğine, Kartal Anadolu İmam Hatip de listede yerini aldı. İlk onda görüyoruz onu da. O da çok konuşulan liselerden biliyorsunuz ki son dönemlerde. Kadıköy Anadolu'yu da yine bu listede görebiliyoruz değerli dinleyenler. Günün keyifli şarkılarıyla festival devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Güne dair sevilen şarkılarla 7 Ağustos 2026 Cuma gününde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde keyifle geride bırakmaya devam eden tüm şarkıları dinleyicilerimizi selamlayalım efendim. Güzel bir gün olsun, hafta sonu planları da yavaş yavaş devam ediyor. Şöyle Cuma gününde hafta sonuna dair hatırlatmalarda bulunalım. Bugün de başladı gerçi o yoğun sıcaklar, yarın da devam edecek hem noktasında. Bu yükselen nemle birlikte aslında termometreler ne kadar 35 dese de belki 50-55 dereceleri bile hissedeceğiz nem. Çünkü çok artıyor ve hissedilen sıcaklığın da beraberinde artması bekleniyor, hatırlatalım.

Haftanın son çalışma gününde keyifli şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Benzin ve petrol fiyatlarındaki değişikliklere şöyle bir göz atalım. Otomobillerinde beni dinleyenler için petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıtta da indirim geliyor. Brent petrolün 80 doların altına sarkmasının ardından benzinde 4,33 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. İndirimin akaryakıt pompalarına yansımayacağı, tamamının özel tüketim vergisine mahsup edilmesi beklenirken son kararı üst makamların vereceğini de belirtelim. Ne yapılmıştı bu İran savaşı başladığında? Petrol fiyatları çok artınca devlet de bir özel tüketim vergisine bir eşel sistem getirmişti. Yani zam geliyordu petrolü ama devlet alacağı vergiden kısarak bu zamın vatandaşa yansımasına engel oluyordu. Sonra fiyatlar düşmeye başlayınca da tabii ki ne yapıyor devlet? Orada zarar ettiği vergiyi bir şekilde alacak tabii. Şimdi de işte o vergileri gelen indirimlerle birlikte toplamaya başladı.

ediyorduk. Bugün ilkokul yıllarınıza götürüyorduk efendim sizi. Asla unutamayacağımız bazı şeylerden bahsediyorduk ilkokul yıllarımıza ait. Fizik sınırları ve esnekliğin sınırlarını zorlayan elastik kurşun kalemlerimiz vardı. Ve anneye yıkatmak için eve götürülen vefakar masa örtüsü. Her hafta sonu sırası gelen öğrenci elinde koca bir poşetle masa örtülerini annesine verir ve annelerimiz o örtüleri mis gibi yapıp pazartesi tekrar okula götürürdü. Kırık plak devam ediyor.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Günün keyifli şarkılarıyla yolculuk devam ediyor. Sigara içmek size ve sağlığınıza, çevrenizdekilere zarar verir efendim. Bu aralar cüzdanınıza da giderek zarar vermeye devam ediyor. Sigaraya bir zam daha yine çünkü. En pahalı sigara 140 lira seviyesine yükselmiş. Bir grup daha sigara fiyatlarını yükseltmiş. Satılan en ucuz sigara 120 lira olmuş efendim. Artan vergi maliyetlerinin etkisiyle şekillenen yeni listede hazır paket sigaraların yanı sıra 50 gramlık sarmalık kıyılmış tütün paketlerinin de yeni perakende fiyatı 150 lira olmuş efendim. Sağlığa zarar veriyor, cüzdana zarar veriyor. Bırakmanın zamanıdır belki de, değil mi?

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Google yapay zeka alanındaki üst düzey yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti değerli dinleyenler. Bizi de yakından ilgilendiriyor bu değişiklik çünkü. Şirket Google DeepMind'in kıdemli başkan yardımcılığı görevine ODTÜ mezunu Türk mühendis Koray Kavukçuoğlu'nu getirmiş. Kavukçuoğlu yeni görevinde Google'un yapay zeka araştırmaları, Gemini modeli ve geliştirici ekiplerin yönetiminden sorumlu olacakmış. Bundan böyle.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 = 9 metredir.

Japon bilim insanları yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan kas erimesini sadece durdurmakla kalmayıp kas hormonlarını da adeta süper şarj eden yeni bir antioksidan bileşik keşfetti. Fareler üzerinde başarıyla test edilen bu devrim niteliğindeki buluş, yaşlılıkta bile güçlü kaslara sahip olmanın kapısını aralıyormuş değerli dinleyenler. Araştırmayı yürüten biyolog diyetikleri bu sonuçların beklentilerin çok ötesine de geçtiğini ifade etmiş. Gerçekten bilim hızla ilerliyor. Bakalım ne olacak bu işin sonunda, değil mi?

Avrupa genelinde giderek derinleşen kamyon şoförü eksikliği küresel tedarik zincirini de kopma noktasına getirdi. Aylık 137.500 lirayı bulan maaş tekliflerine rağmen çalışacak personel bulamayan nakliye şirketleri çareyi deniz aşırı ülkelerden işçi getirmekte ararken krizin nakliye maliyetlerini ve teslimat sürelerini dünya çapında da olumsuz etkilemesi bekleniyormuş. Bakalım.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

SpaceX'e ait bir Falcon 9 roketinin görevini tamamladıktan sonra uzayda kontrolsüz şekilde sürüklendiği üst kademe yaklaşık 18 ay sonra ay yüzeyine çarptı. Bilim insanları şimdi çarpmanın izlerini doğrulamak için yeni krateri arıyorlarmış değerli dinleyenler. Çarpma bu arada uzay çöpleriyle ilgili tartışmayı da yeniden gündeme getirdi. Uzay çöpleri risk oluşturuyor mu? Artık bence bu soruyu sormaya gerek yok. Risk oluşturduğu şüphesiz bir gerçek, görebiliyoruz değil mi?

Hanımlar beyler, güne dair en sevilenleri sizlerle paylaşabilmek adına festivalde ben Tümerkan Söğütlü 120 dakikaya yakın buradaydım. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Pazartesi gününde yeniden keyifli şarkılarla festivalde burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22004.

0: 1390. Eros'um bilirsin.
1: Seni gören insan gitmez yanından. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Ne kadar özenmiş sana yaradan. Acep İstanbul'un neresindensin?
2: İstanbul'da otururum ama 67 vilayetin birisinde doğmuşum. Bana aşık olmuşsan doğduğum ili burada inanayım sana.

0: Anasını boyayıp babasına satana döndüm.
1: Seni çapkın seni. Düş önüme çabuk. Düş önüme de yürü. Seni eğlence düşkünü çapkın.
2: Maxi Sigorta sunar.
3: Saat 8.
4: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gülten Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülten Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

sıcak. Sıcaktır. Sıcaktır, çok sıcaktır. Hatta dün en sıcak günü yaşadık diyebiliriz. Dün acayip bir şeydi. Dün acayip bir sıcak vardı. Sıcak. Sıcak, sıcak, sıcak, çok sıcak diyerek başlayalım programa bugün sevgili dostlarım. Serin bir gün dileyelim ama tüm hafta boyunca hava sıcak olacak. Önümüzdeki haftada pazartesi itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Havalar nasıl olursa olsun, bizim havamız iyi olsun, bizim havamız güzel olsun diyelim. Ve kocaman kocaman günaydınlar diyelim Radyo City, Radyo Terapi. Ben bir öğrenciyim. Ben bir ev hanımıyım. Ben bu evin reisiyim. Nay nay nay nay nay. Kuşlar gibi Hasan abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Paşalı dostuma günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bırakın molla kardeşime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Nurten ablama, Nurten Ahmet, günaydın tarlada olan Hacer ablama ve kızı Aslı'ya kolay gelsin ve yanımda olan Fadile ablama kolay gelsin demiş. Hoş geldiniz. Tarlanıza günaydınlar. Elinizi çabuk tutun, sıcağa kalmayın. Ahmet Ali, Kafa Pastanesi, tatlı yiyip tatlı konuşturan pastaneye günaydınlar. Muhteşem lezzetler. 10 numara 5 yıldız profiterol. Deneyin. İçindeki topçukların nasıl yapıldığını İtalyan şeften öğrenmiş sevgili dostlarım. Özkan abi. O yüzden bu profiterolün şekeri de çok hafif. Tam bir yaz tatlısı. Soğutup soğutup buzdolabında kaşık kaşık yiyeceksiniz. Asla 2 kaşıkla 3 kaşıkla yetinemeyeceksiniz, yetinmeyeceksiniz. Bak bunu özellikle söylüyorum. Kafa Pastanesi lokumlarıyla da harika. Her şeyle 10 numara 5 yıldız pastane, Kafa Pastanesi. Adem Over, abi günaydın abi, günaydın abi. Adem Akraba abi, davay na preş. Davay na preş. Gökhan Karali, davay. Gökhan Karali, beter na preş. Seni beter seni. Yer yesin seni Hilmi Şerif. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gürdan Sani, haftanın son gününden kocaman günaydın, kolay gelsin demiş sana son gün bize. Biz ölüyoruz burada sıcaktan, ölüyoruz. Bayılıyoruz burada sıcaklardan biz. Kurban neler? Hay nay nay nam. Rinay nay nay nam. Biz burada ne gece, ne geceden hayır var, ne gündüzden hayır var. Hep sıcak. Sıcaktır, çok sıcaktır hem de. Acayip bir sıcaktır. Günaydın başkan. Günaydın başkan, iyi yayınlar derim cimiş cuhu. Haksız mıyım, sen sıcaklıyor musun, sıcaklamıyor musun cuhu? Erdem Kamber, günaydın abim, hayırlı yayınlar derim demiş. Günaydın Erdem, günaydın Erdem. Yılmaz Kasım abi, günaydın abi, günaydın abi, günaydın abi. Hasan Şerif Ali, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Birçok kişiye bu mesajı copy paste yaptım. Sana da copy paste yapıyorum Hasan'ım. Çünkü herkes aynı şeyi yazmadı. Teker teker yazamam. Evet, sana da yazdım. Efendim, kolifiye gelecek olanlar program bitene kadar bana bildirsinler. Kişi sayısı sayacağız. Kolifiden masa kapatacağız. Ve bu akşam kolifide canlı müzik eşliğinde jastır jastır jastır jastır jastır eğleneceğiz inşallah diye düşünüyoruz. 13 derece. Gel açtım kollarımı, serinleyelim demiş Gürdan Say. Vay keşke burası 13 derece olsa. Of, anlayamazsın sen, anlayamazsın. Anlayamazsın. 13 derecede olan 38 derecede olanın halinden anlamaz. Günaydınlar, günaydınlar. Erdal Bayram. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar. Güzel bir gün olsun. Hoş geldin. Meşe'ye sevgiler, saygılar, Hatice ablam günaydınlar. Ben sıcak yerde değilim başkan demiş. Cuhu neredesin sen, nereden yazıyorsun? Sen yurt dışında mısın, burada değil misin sen? Sen in misin, cin misin, kimsin, belli değilsin sen. İn misin sen, cinilerden misin, inilerden misin? He? Makak maymunlardan olmayasın sen sakın. İki tane makak maymunu var, sen onları biliyor musun? Size Asos'tan
Kefa dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi aslında. Küçücük bir balıkçı köyüymüş. Daha sonra işte turizm falan gelişince ünlenmiş. Halen küçük, halen büyük değil. Assos'tan günaydın dedim bu sabah. Ön planda ben Carrera gözlüklerle, arka planda Assos. Kefalunya, Kefalunya Assos. Hüseyin Bircan günaydın. Leblebci Hüseyin Akam günaydın yakışıklı demiş. Yakışıklı olduğum doğrudur. Maşallah deyin, maşallah deyin, nazar dünya her yerime. Ama siz de Sevcan Yümen abla günaydınlar. Ahmet Demirci günaydınlar. Günaydın Gürkan Sirkeli Postane'den ve Ayasan Elektronik'ten. Herkese bereketli günler dilerim demiş. Mustafa Hacı İsmail Muhterem. İrfan günaydınlar efendim. İrfan İbrahimoğlu. Hüseyin Deli Ömer. Bülent Yusuf. Gülsüm ablam, Ekrem mi abi Nurşen abla, Selçuk Bekir, Salih Mustafa, Halil Belginesin, Serdar Mehmet, Özcan Hasan, Sevim Boğansi, Mehmet Ahmet Hasan, Ali İhsan Tanyolu, Taner Hasan, Zehra Emir Zekeriye, günaydın, Tayfun Gülcan günaydın, Zeynep Koray günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, Aydın ablama günaydınlar. Necdet abime günaydınlar. Sıcaktır, yanıyoruz, sıcaktır. Günaydın, işi başında olan herkese Allah kolaylık versin. İyi yayınlar dilerim demiş. Sinan B, Softa SBS, Consulting and Rent-A-Car. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Almanya'dayım diyor Cuhu. Ben yine seni buradasın sanıyorum. Sen neler yapıyorsun Almanya'da? Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Allah'ım kar yolla. Kar yolla, soğuk yolla, buz yolla. Buz bulamazsan kız yolla. Kız bulamazsan tuz yolla. Haydi. Haydi. Sen git Gökmen'e göre benim örekesini. Git. Ben dün Gökmen'deydim. Gittim Gökmen'e gördüm evinin örekesini sıcakta. 47 derece. 47 derece sıcaklık vardı. O çimenteler, o şeyler ısınıyor. O asfalt ısınıyor. Hoppa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın iki dost. Biliyorsunuz, tanıtıyoruz sizleri. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde sevgili dostlarım. Esat Orhan kapattı, ondan açtı. Çukur Kahve'nin karşısında iki dost. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri diyelim. Size de günaydın diyelim. Seni kolay gelsin diyelim. Kar yolla. Kar yolla.

Günaydın. Soğuk gönderin bize. Buz gönderin. Sen Faik'le barıştık mı biz? Sen gittikten sonra neler oldu? Faik yazdı ama dur bakalım bugün yazacak mı? Çok dans yapıyor, çok dans yapıyor Faik Gürdal. Hep şikayet ediyorsun, koca gök limanın altındasın demiş Gökhan Karahali. Dün az kalsın sıcak çarptı beni, sıcak vurdu beni. Hastaneye gideceğim, sen ne diyorsun? Ben elim ayağım tütledi, tansiyonlarım düştü. Ne diyorsun sen be? Dün öyle sıcağında yemeğe gitti Gökmen'e öleceğim. Öleceğim. 47 dereceydi. Kaldırımda sıcaklık. Arabaya benim 47 derece gösteriyordu. Bak sıcak, bak ter bastı şimdi gene beni. Günaydın Trakya'nın en neşeli radyocusuna. Severek dinliyoruz. Ailecek yolumuz tasos ama kulağımız sizde. Gürkan abi, tatlı karizma ve güzel eşime selamlar demiş Tevfik Murat. Günaydınlar. Tatlı karizma ve güzel eşine selamlar. Dikkat et eşine. Dikkat et. Orada çok namussuz kızlar var Taşoz'da. Ben sana söyleyeyim. Günaydın. Kolay gelsin. Redvan Bey abi, günaydın. Batrakya'nın ahlakını bozan bir kıymıcık kızanların damarına giren en sevilen radyofonistasına ve dinleyicilerine günaydın demiş İlkan Solis. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Kar yollayın. Yanı yaz kar yollayın, kar yollayın. İki tane makak maymununa da günaydınlar. Makak maymunlarına da günaydınlar. Yes. Normal toplantı gelecekse, gelecek olanlar bana geleceğim desinler. Ona göre masa ayırtalım. Apotik Korifi. Aptik Korifi. Öğlen saatinde bilmem ne mi arardın orada demiş Gökhan Karahali. Misafirlerim vardı Türkiye'den. Onlar yola çıkacaklardı. Yola çıkmazdan önce bir yemek yedirelim dedik ama az kalsın tıngılcağdım. Tıngıl mıngıl tıngılıp gideceğim. Bura ne sıcak, bura ne sıcak, bura ne sıcak, bura ne sıcak, bura beynim pişti bura. Beynim pişti bura. Allah bak, pişik beyinle mi program yapıyor mu sabah? Ay Allah'ım ya Rabbim. Zaten yollarda, sokaklarda bir Allah'ın kulu yoktu. Herkes çekilmiş kovucunu, açmış klimasını ya da bir gölgeyi.

Fat marketlerine günaydınlar. Keyifli alışveriş. Bin bir çeşit tek market. Rıfat Marketler sevgili dostlarım. Korsakefir'de ve Kurcalı'da hizmetinizde. Çalışanına saygı, müşterisine saygı ve hepsinden önemlisi kendisine olan saygısıyla mümkün olan en uygun fiyatlarla hizmet veren marketler zincirleri Rıfat Marketler. Rıfat Marketler.

0: işini iyi yapan, işini güzel yapan, işini düzgün yapan iyi esnaftır, ahlaklı esnaftır, güvenebileceğiniz esnaftır diyebileceğiniz esnaf. Her işte ahlak çok önemlidir. İmamoğlu Elektrik, elektrikli elektronik aletler, beyaz eşyalar İmamoğlu'nda sevgili dostlar. Yastıköy'de bizim Balıkçı Gökmen'in bitişiğinde İmamoğlu. İmamoğlu.
1: Üç yetmez ki beş yolla.
0: Isı pompaları, güneş enerjisi termos fonları. Lay lay lay, lay lay lay lay lay lay. Ve İmamoğlu. Klimalar satışını ve kurulunu yapıyor. Kuşlar gibi ikimiz bir. Sinap Semerci İnşaat Gümüşhane'de. Temel kazım işinden tutun da son tuğlaya, son kiremite kadar binalar diksin, evlerinizi yapsın. Sağlam evler, betonarme evler, taş gibi evler, çimento gibi evler. Sinap Semerci İnşaat'ta sevgili dostlarım. Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Instagram'da telefon numaralarında görebilirsiniz. Günaydın hep içinize demiş Mümin Mehmetoğlu. Nasıl Mümin? Sıcak var mı? Sıcak mıdır Bulgaristan? Zülfü Yılmaz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Partiyi kurup yasal olarak Papikyon'a pervane mi koyarsın? Tarikatını kurup himmetinle, dualarınla, üflemelerinle derinlik mi, derinlikli mi yaparsın bilemem ama bir şeyler yapman lazım. Şıhımız, vekilimiz hayırlı haberlerini bekliyoruz. Sıcaktan yanıyoruz diyor Nida. Nefesimi kullanacağım. Nefesim çok kuvvetli. Nefesimi kullanacağım. Önümüzdeki haftadan itibaren havalar soğuyacak. Gör bak. Serinleyecek havalar. Nefesim yettiği kadar üfüreceğim. Yettiği kadar üfüreceğim. Yettiği yere kadar. Gittiği yere kadar.

0: Tarlada kahvaltı keyfi de bir bambaşkadır değil mi? Vallahi billahi. Oh, karpuz var, domates var, peynir miğir var galiba. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Rıdvan Ali günaydın. Tarlada kahvaltı yaparken de seni dinlemekteyiz demiş. Sağ olasınız. Çok kolay gelsin, çok kolay gelsin. Sıcak diyorsun, dün neredeyse bayılacaktık. Aşırı ağırlık var havada, bugün daha da sıcak veriyorlar demiş Mümin Mehmetoğlu. Mümin'im ben dünkü gibi bir şey yaşamadım. Bir de dün öğle saatinde dışarıya çıktık biz. Misafirler vardı, onlar oradan Türkiye'ye gideceklerdi, benim halamın oğlu. Yemeğe gittik, yemek mi bizi yedi, biz mi yemeği yedik? Arabayı park ettiğim yerde, bir de orası bütün beton, asfalt, sıcaktan bir türlü korunamıyorsunuz. 47 dereceydi. Kaldırımdaki sıcaklık, dışarıdaki sıcaklık, arabada bindim 47 dereceydi. Dün hakikaten şaka bir yana bambaşka bir sıcak vardı. Bugün de aynı şekilde olacak. Bugün de aynısı olacak.
1: Bana cefa ediyorlar.
0: Efendim, ben tarikatın başkanı olarak size klimalı elbiseler vaat ediyorum. Klimalı kıyafetler, herkese birer klimalı kıyafet. Yazın sıcaklayanlar açacak, serinleyecek. Kışın üşüyenler açacak. Her yeri salınacak, her yeri salınacak. Tamam mı? KÇÇYT. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyenler tarikatı. Yanlış tarikata yazılmayasınız. Gelip benim sakalımı, etemi öpen, en azından 100 euro bırakan herkese açık tarikat. Bir de dilim karpuz vereceğiz. Soğuk soğuk. O karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yutabilen herkese, yutabilen herkese açık tarikat. Mevlam bir

Ahmet dönebildi mi acaba İstanbul'dan? Ahmet dün çok kolay geçti. Erken saatlerde gümrük açık. Fakat öğleden sonra çok kalabalık oluyormuş. Bizim misafirler tam 4 saat beklemişler bu sıcakta Yunan gümrüğünde. Tenseris ores. Tenseris ores beri melani. Of of of of. Benim işim gücüm yok. Öğleden sonra ben boşum. Nereye gideyim Gürkan derseniz Eurabiç'e gidin. Atın kendinizi Eurabiç'e. Serin serin serin serin serin serin serinleyin. Oh. Oh, soğuk soğuk çaylar için, kahveler için, bira için, mira için, ne içerseniz için. Orası beni ilgilendirmez. Ben tanıtmaya bakarım, reklamını yapmaya bakarım. Eura'nın Eurabiç. Fener'le pizzalarıyla. Efendim... Harika klaplarıyla, klap sandviçleriyle. Vay vay vay vay vay hamburgeriyle. Eurabiç. Fener'de fark yaratıyor. İpodoki'de de bir güzel kızcağız var. Bir güzel kızcağız var, bir güzel kızcağız var. Sırf o kız için gidilir. Sırf o kızı görmek gidilir. İnşallah. İnşallah karşına alıp oynatmazsın Adnan Hoca gibi demiş. Mehmet Oğuz. Canım üye olduktan sonra onlar ince teferruatlar. Kaş oynatır mıyım artık? Öper miyim? Orası önemli değil, ne olacak ki? Yani şıkınıza hayır diyeceğiniz. He? Artık orası onlar ince teferruat noktalar. O kadar ince yerlere girme. Sakalın yok nereden öpeceğiz demiş Cuhu. Parmağımdan öpeceğiniz.

Hellas Brokat, prefabrik evler. Hellas Brokat olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Hellas Brokat prefabrik evde fark yaratıyor. Keşan'dan sonra şimdi Batı Trakya'da bayilik verdi. Gelip burada yapıyorlar. Çok güzel, böyle çok sağlam iskeletlere yapıyorlar bu yapıları. Nasıl yapıldığını görmek için Hellas Brokat sayfasını beğenin. Instagram'da takip edin sevgili dostlar. Ve... Haydi bakalım. Hacı Kuru Kahve. Kuru kahve deyince, kuru kahveci deyince aklınızda gelsin, aklınızda bulunsun. Sevgili dostlarım. Hacı. Yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırınlarında özenle kavurup çektikleri muhteşem harman, muhteşem kuru kahve. Geleneksel sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri, estis karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar, en kaliteli baharatlar. Lahana 14, gümüşüne de köfteci İsmail karşısında, San Siro'nun yan karşısında sizlere hizmet veriyor sevgili dostlar. San Siro'ya da günaydınlar. Rodopis. Efendim, süslemeciler Rodopis'in kolonyalarını 5 litrelik bidonlarda alabilirler. Rodopis gül suyu. Hem sürülebilir hem içilebilir, yenebilir gül suyu. Tatlarınıza koyun. Pastane sahipleri alsınlar. Rodopis ürününü güvenle kullansınlar tatlılarında. Sevgili dostlarım, Rodopis San Siro markası. San Siro kosmetik güvencesiyle seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro satış noktalarında bir daha. Günaydın. 15.08.2017 demiş Ahmet. Nerede çektirmiş bu fotoğrafı? Nerede çekmişim Ahmet? Ahmet kardeş. Neresiymiş burası mı? 2017. 2026. Hiç değişmemişim. Daha yakışıklı olmuşum ama. Bırak sen.

Tanju, Yasin zaten gelecek. Orası de facto. De facto orası, de facto. Zaten Yasin gelecek diye yapacağız bunu. Sadece program bitene kadar konuşun, karar verin. Bana kişi sayısı söyleyin. Sonra yer bulamazsınız, masanın altında oturursunuz. Seni ben bacaklarımın arasına alırım, merak etme. Küçük kızancıklar gibi sen benim hapşarımda oturursun. Tamam mı Tanju? Ay, orada mı çektirmişim onu Ahmet ben? Hiç hatırlamıyorum.

Söyle söyle. Günaydın Gürkan abi, bütün tanrılara kolay gelsin demiş Ahmet kardeş. Günaydın Ahmet Ömer Aslan, günaydın günaydın günaydın günaydın. Midem bulandı Ahmet. Junior asistanı midem bulandı. Mendavur. Mendavur görünce. Kusacağım. Mustafa Esat, Mustafa günaydın, güzel yayınlar kral demiş. Neredesin sen be? Sen en son bana yazanı kaç sene oldu? He? Günan ediriz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: ya söyle.
1: Bu potporu çok güzelmiş diyor Mümin Mehmetoğlu. Bende çirkin olan ne var be? He? Ne var bende çirkin olan? Benim şarkılarım da güzel. Potrolerim de güzel. Kendim de güzelim. Program da güzel. Çirkin olan hiçbir şey yok bizim programda. Ben sabah bak daha sana da ne potpourri'ler açacağım bak dur. Gitmeye kaçmayasın. Mümin. Daha seni olmamış acelem ettim. Ne demiş Mustafa Esat Mustafa en son? En son sen bana Mustafa Esat Mustafa 17.5.2024'te yazmışsın. Öyle diyor. Facebook. İrfan abi günaydın. Kolay gelsin düşündürdün şimdi beni orada sıcaklardan gelsem mi? Gelmesem mi acaba bugün demiş İrfan abi. Sen niye sen neredesin ki? Sen neredesin anlayamadım. Sen gelmedin mi burada değil misin? Vallahi sabahtan bir sıcak var bir acayip sıcak var.
2: Öyle mi yapalım?
1: Vallahi yine acayip bir şey var.
2: Hadi.
1: Sen demiş Gökhan Karaylı ne ben? Ne ben ne sen ne ben?
3: Hazır mıyız?
1: Ne ben ne sen ne o kim? Kim o kim gelmiş ne olmuş? Sen hariç ne var çirkin olan? Hakan Günaydın Gürkan Beyciğim demiş. Baksana sen benim profil fotoma. Baksana beyaz saç nasıl da yakışıyor bana. Özel olarak boyattırayım onları. Sen benim günaydın mesajıma fotoma bir kalp bıraksana. Bırak şimdi malakiyaları sabah sabah. Gelsin bakalım sonra Tanju herkes. Gelsin bakalım konuşalım anlaşalım bakalım. 20 Mart. Abart Gürkan abart demiş Mustafa Esat Mustafa. Bak bu potporiler de birbirinden güzel. Gökhan Sezen, Muazzez Ersoy. Mümin Sultanısın, sen başımın tacısın. Verdim, hallettim demiş Fatih. Güzel verdin mi? Güzel verdin mi Fatih? Yaşa. Yaşa. Yaşa Fatih, yaşa Fatih, yaşa Fatih. Almanya'da sıcak sıcak kahve içiyoruz. Millet Yunanistan'da yanıyor demiş Erdal. Hem de ne yamak. Bugün geliyorum uçaktan Gürkan demiş İrfan abi. Vallahi gel de gör.

Senin programda sadece seni kıskananlar çirkin demiş mi Mehmetoğlu? Haydi dostlar! Makak maymun onlar, makak maymunu. Kardeşim sen makak maymunlarını biliyor musun? Köpekgiller familyasından. He? Kardeşim sen makak maymunlarını biliyor musun? Köpekgiller familyasından. He?

0: Nerede o kızın?
1: Mustafa'cı Mehmet. Günaydın Gürkan abi demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Haydi. Toyota Ioannidis. Coştum yine, dalgalanıyorum ben. Toyota Ioannidis'deki araba fiyatlarını görünce kendimden geçiyorum ben. Ayın 11'inden itibaren yeni Toyota Yaris Cross 1500 motor, 130 beygir, hibridikov benzini, hibrit benzinli yeni model, kırmızı muhteşem, muhteşem bir Toyota Yaris Cross. 28.110 euro, 28.110 euro sevgili dostlarım. 110 euro nereden çıktı derseniz, tilkicik parası. Ön koltuklarında tilkicik var. Yazın sıcak, yazın soğuk, kışın sıcak tutuyor tilkicikler. 110 euro bedava. Normalde tilkicikleri Alman kalsanız bir tanesi 110 euro. Toyota Ioannidis'te, Ioannidis Bros'ta iki tane tilkicik bir arada. Niye şarkıyı başa aldım ben? Ana yapma öyle. Buradan buradan. Aman dudakları kırmızı. İstediğin kalp olsun demiş Ümit Çaban. Attın mı kalp? Koydun mu?

0: Tanju'ya gitmiş o iskelet. Bilmiyorum döner mi bugün diyor Tanju. Kimle gitmiş be? He? Hızdırım en de buraya. Ondan yazmıyor hiç. İlgilenmiyor bizden.
1: Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Üç kadeh içtim dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben.
0: Ama çok müdahale var bu resimde. Çok pürüzsüz yapayım derken eşek derisini çevireceğimişin az daha demişim Şaban. Başak var müdahale varmış. Müdahale varmış sana bir müdahale edersen ben. En ufak bir müdahale yok. En ufak bir müdahale yok. Sabah sabah sinir ediyorsun beni. Kaç git oradan. Gömül yatağına. Ablasına mı gitti dersin? Herhalde interneti yok hiç. Ne yazıyor, ne yapıyor, ne şey ettiriyor hiç. Yok, kayıp.

Kalp atarken iyiydik, şimdi fena olduk, iyi mi diyorum hiç ya ben. Sakın geri almayasın kalbi. Vallahi billahi şerrinden bak duramazsın. Ya ben dua ederim bak. Zaten maşallah dedim 3 gün yaşıyor ona göre. Sen dayak yemeden gitsene be. Sen dayak yemeden kapasana radyoyu ben Ümit.

Ne oluyor gene, ama bugün Faik'ten hani barıştınız ya. Kışın da ötmeyi, kuşun da ötmeyi gene. Bugünlük mü ötüşü demiş Devrimci Senegam. Çıkarmadım ta kuşumu ben. Dur bakalım. Dur bakalım ta. Önce çıkarayım kuşu. Çıkarmadan nasıl ötecek? Hayvan kapalı kafeste. Bakalım şimdi. Fannemle, atletimle indim. Onu çıkaracağım, tişört giyeceğim. O zaman çok fena batırıyor tırnaklarını. Tişört giyeceğim, hazırlayacağım kendime eski tişörtlerden. Çünkü çatır çatır sıçıyor tişörte. Ondan sonra çıkaracağım kuşu. Kolay mı çıkıyor önlerin kuşu? He? Günaydın Faik, arkadaşına da davet edeceksin galiba. Barışasınız demiş, ama o gelmez de demiş Hüseyin. Gelmiyor zaten, onu niye davet edeceğim? O güre güre, o güre yaratık. O insanlardan korkuyor. İnsanın içine çıkmıyor. O bambaşka bir şey.

Hüseyin Çapunoğlu ve ekibi. Number one kaportacı. Toyota Yuhanidis'de onlarla çalışıyor. En büyük sigorta şirketleri onlarla çalışıyor. Kalite, marka, 15 kişilik dev ekibiyle Hüseyin Çapunoğlu ve ekibi Kanfa yolunda. Erkan Eralp İmamoğlu cenaze hizmetleri malzemesinin olduğu yerde. Erkan ve Eralp İmamoğlu da sevgili dostlarım. Erkan ve Eralp İmamoğlu da Batı Trakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Ve o günden bu yana başarıyla hizmet vermeye devam ediyor Erhan ve Eralp İmamoğlu. Kırk gün sonra öterken ediyor Ali Monda. Dur çıkarayım da gör bak sen şimdi kuşumu. Dur sen biraz bekle. Sen onu senin kuşundan karıştırdın galiba.

0: oy, oy. O ne?
1: Aa, inanmıyorum, inanmıyorum, evet. İnanmıyorum size. Yemin ederim. Ay. Ben ne söyleyeyim, bakar mısın? Evet, ikisi bir alem. Bir araya geldiler mi yandı ortalık. Yandı gülüm keten elva.

tişörtümü giydim. Kuşun kafesini açtım. Şimdi çıkar birazdan. Bak nasıl konuşacak gene bak. Hey gidi koca dünya gam yükümüzsün. Söyle söyle fani dünya dert kırpımızsın. Ooo sen yana ben cama. Ben sevgili dostlarım Stuk Ozma Fener'de harika bir balık tavernası. Balık sevmeyenlere et de var. Balık sevmeyenlere karides de var. Belki balık sevmeyip karides seversiniz, belli mi olur Stuk Ozma'da? Stuk Ozma Gümüşhane'de, Gümüşhane'nin merkezinde Platya İrenis'te Stuk Ozma. Stuk Ozma tam Şadırvan'ın karşısında Giratos, Aratos köyünde. Hasan'a günaydınlar. Karacalköy muhtarı Serkan'ın ve Hasan'ın yeri. Serkan'a ve Hasan'a günaydınlar. Et döner, tavuk döner, salata çeşitleri, pizzolar, taverna olarak da hizmet veriyor. Giratos Karacalköy'de sizin hizmetinizde. Giratos sevgili dostlar.

0: Ramazan Hüseyin günaydın Batrakya Kırcalı'dan demiş. Batrakya'ya demiş. Ramazan günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Efendim Devletoğlu artık İskeçe'ye de bir acıyor. Benden duymuş olmayın, tamam mı? Sorarlarsa kimden duydunuz diye Gürkan'dan demeyin. Devletoğlu İskeçe'ye de bir acıyor. Bırak sen ya bu Devletoğlu'nu bana. Bırak sen bu Devletoğlu'nu bana. Devletoğlu. Devlet gibi arkanızda, devlet gibi yanınızda, devlet arkamızda, devlet oldu yanımızda. Hasta olanlar, evinde hasta yatalak hastası olanlara maaş bağlatma işlemlerinde yardımcı olsun. Benim sakat aylığı dediğimiz özürlü maaşı bağlatmada yardımcı olsun sizlere. Yunanca bilmeyenlere Yunanca konusunda yardımcı olsun. Dilekçe yapmanıza yardımcı olsun. Devlet dairesinde işiniz varsa yardımcı olsun. Özel kep niteliğinde Devletoğlu önce şapçıya açtı. Şapçıdan sonra gümüşü neye? Gümüşülerden sonra Deda Ağaç'a. Deda Ağaç'tan sonra şimdi de İskeçe'ye açılıyor. Devletoğlu. Devletoğlu. Versinler. Haklısın, ona Balkan ayı domuz ver. İnşallah dinlemiyordur, işimiz maf. Ama şaka bir yana o bir tane demiş Hüseyin. Sen kimsin be? Mesaj hattına yazan Hüseyin kimsin sen?
1: Dane dane.
0: Günaydın Gürkan demiş Sebel Hanım. Günaydın, hey gidi koca radyocu, nasılsın bakayım demiş Emre Semerci. İyiyim çocuğum, sen nasılsın kız hanım? İyi misin yavrum?

0: Allah senin iyiliğini versin Gökhan. 4 dakika geçirdin yufkacıyı. Yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufkadı Van Feyiz. Pöfidik pöfidik yufka. Kilo aldırmayan, yedikçe güzelleştiren yufka. Bu yufkayla yapılan pideler, börekler harika. Gözlemeler 10 numara 5 yıldız. Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde. 4 kere güzel yufka, 4 kat yufka. Trakya yufka. Trakya yufka. İforya'dakiler bile onu yiyor. Ya evden börek yapıp İforya'da yerlermiş. Getirirlermiş Trakya yufkalar.
1: Sağ olun dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun sevgili dostlarım. Biz daha solistler böyleyiz, öyle kibar şarkı söylüyoruz. Sağ olun derken küfredeceğiz içimizden. Sağ olun derken beni dinleyemeyenleri, ben dinlerken konuşanların özlerim. Ya, gelmişini geçmişini seveyim diyorum ben şarkı söylerken. Ama ağzım sağ olun, sağ olun dostlarım diyor.

Herkes dükkanlarını kapatıyor. Biz de radyoyu kapatabiliriz. Radyo kapanmaz da yayın yapmayabiliriz pazartesi itibaren. Bir haftacık dinlenelim. Dinlenelim mi? Hakkımız var mı? Bak Ahmet Han kapatıyor. Herkes ilan vermiş. Ahmet Han 8 Ağustos'dan 20 Ağustos'a kadar kapalı olacak. Kalıkeriniz Diakopes diyor. Herkes Diakopes bayi. Emiz bizim canımız yok mu? Biz de Allah'ın kulu değil miyiz? Haksız mıyım?

0: daha ben yer kapatmadım. Yakın zamanda tatile gideceğim diyorsanız efendim Master Travel'a gidin. Uçak biletleri, tatil paketleri, yurt içi, yurt dışı, Türkiye, balayı paketleri. Ne isterseniz Master Travel'da, Cengiz'de, İskeçe'de Master Travel, Master Travel. Master Travel her akşam, her gece 10.30'da, her gece İstanbul hareket ediyor. Tempo Turizm işbirliğiyle 20 euro. Palagi Çantaryon 9, Sarıoğlu Center'ın karşısında. Master Travel, Master Travel, Master Travel. Ella, dosya Türkiye, dosya Türkiye, dosya Türkiye.
1: Dünyada yerden tatlı.
0: Sen de Allah'ın kulusun. Gel Hollanda'ya salata toplama. Tam senlik istemiş Emre Semerci. Gel Moğla. Ahmet haklı, sen haksızsın demiş Ali Molla. Hangi Ahmet be? Osman.
2: Mustafa Suleo.
0: Gel Osman, gel Agorimo, el Agorimo. El anam inesim Agorimo, gel. Osman kafesin üstünde öyle duruyor. Çok haklısın Gürkan abi, çok demiş. Tanju, çok haklıyım ya. Çok haklıyım. Bana da tatil lazım. Ama şey yapmayacağız. Sponsor paralarından kesmeyeceğiz. Çünkü paraya ihtiyacımız var, bilesiniz. Hakikaten ama bundan sonra fiyat şeylerini sponsor olurken Ağustos ayına denk gelenlere de şöyle bir haftada tatilimiz olacak diye not edelim Fikret abicim. Biz de insanız, bizim de canımız var. Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Benim de sevgilim var. Sevgilim tatile gitmek istiyor. Ne yapalım yani? Biz de insanız. Makak maymunu muyuz biz? He? Makak maymunu muyuz biz? Allah Allah. Maymun olsak neyse ne. Elif Karaosman, iyi yayınlar, günaydın demiş. Günaydınlar benim diyetisyenime. Haksız mıyım Elif? Makak maymunu muyum ben tatile gitmeyeyim? Aa, sen gene. Vallahi billahi. Agora Plus'lara çok teşekkür ederim. Agora Plus. Efendim her pazartesinden pazar gününe kadar acayip indirimler var Agora Plus'larda. 1.30 Azax yüzey temizleyici 1 litresi. Papadopoulou Miranda bisküvi 1.5 euro. 9 Ağustos'a kadar. Essex 4.5 eurosu ve toz deterjan 50 yıkamalık. Rodopaki Gala Kakao 1.20. 500 ml. 3x250 ml 1.80 triple pack. Baby care sensitive ıslak bebek mendili üçlü 1.90. Agora Plus'ta yarım çınarın karşısında. Evet. Devam edelim. Imagine diyelim. Yunanistan'da Batı Trakya'da iki tane süslemeci dükkanı olan tek süslemeci Imagine Nuran Hasan. Hem Kanarya 30'da hem de Otono 8-16'da. Tatlı Telen 087 olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz kendilerini. Süslemeci deyince Nuran Hasan Imagine ve Mermerci Erol. Mermerler, granitler, harika fiyatlar. Kapı, pencere, balkon mermerde. Kesim ve montajı, basamak kesimi ve montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. İlgilenenler, efendim ilgilenenlere telefon numarasını verebilirim. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Gidin Erol'la konuşun sevgili dostlarım. Korifi'de toplanacağız bu akşam inşallah. Güzel eğleneceğiz. Erken gidelim ki saat 12'ye kadar canlı müzik. 12'den sonra müsaade edilmiyor. Erkenden en geç 9 gibi orada olalım bilirim ben. Hatta 8.30 gibi. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12, 3.30 saat. Pamen agustarume, pamen ahor repsume. Korifi'nin köfteleri harika. Korifi'nin güveci harika. Korifi'nin ciğer sarması. Korifi'nin salataları, ikramlıkları. Ve tabii ki o muhteşem bahçesi. Herkes öf yaparken orası serin. Bulatköy'ün en tepe noktasında Korifi. Sen Gonca Gidik Aksaçlı babamızsın demiş Gürdan Salih. sana bir şey, bir söz veririm be. Sen tatile gidebilirsin, tatilde kilo veriyorsun demiş Elif. Vallahi billahi öyle oluyor benim. Yiyorum. O kadar yememe rağmen kilo veriyorum çünkü tatilde yürüyorum. Ya Laganas 500 metre 4 kere gidip geliyorum en azından. Hiç de gidip geldim anlamıyorum, antenler açık. Nereye bakacağını şaşırıyor insan. Her baktığın yerde bir ilginçlik oluyor, her baktığın yerde. Haklısın ablam, tatilde bile yayın yaptın demiş Aynur ablam, aynen öyle. Bizim de hakkımız var, hakikaten hakkımız var diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun diye söyleyin bana efendim. Şaban Usta, Şaban Ahmet, döşeme işinde uzman isim. Samsun'un olduğu caddede, büyük park yerinin, büyük kilisenin olduğu yerde. Lesi Aksiyomatik Onigen karşısında her türlü kumaş döşemeler, koltuk üretimi, arabaların tavan kaplamaları, kumaş kaplamaları. Memnun kalmayanların parasını geri iade eden Kapitane kumaşları muhteşem yapan usta Şaban Usta sevgili dostlarım. MK Rentekar, mktrentekar.com internet adresi, MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook adresi. Günlük aylık, günlük haftalık aylık araç kiralama Seymen'den Yahyabeyli'ye giden yol üzerinde. Enci ve Daikin, Anabay Ahmet Mustafa, Gümülcenin gururu. Kendisi makine mühendisi, bu işi uzun yıllardır yapıyor. Bu işi uzun yılların tecrübesiyle yapıyor sevgili dostlarım. Sizler de tercihiniz olsun. Ayrıca çıkan program için, program çıkmak isteyenler için dilekçe yapabilirsiniz. Eksik olma programları için Ahmet'le konuşabilirsiniz. Ella Gustarume, Ella yufka deyince, yufkacı deyince Fatih Trampa, Şahin yufkası. 2015 yılından beri Şahin'de üretilen böreklik yufka, Koryatik ezgepsiz, Kavala'dan efendim Evros'a kadar bütün bakkal ve marketlerde, borusu tıkananlar, borusu tıkanan tavernalar, klaplar, evler, borularını gider borularını açtırmak isteyenler, efendim Recep'e giriyorlar, annesiyle babasıyla hizmet veriyor. Konsolosluğun arka sokağında, Şükriye Market'in sırasında, Andrea Papa'nın 3 numarada sizin hizmetinizde. Mümkün olan en uygun fiyatlarla hizmetinizde. Ve dükkanlarında evliler, lavabolar, çeşmeler, silikonları, gider borularını da bulabiliyorsunuz sevgili dostlarım. 4 mevsim aile lokantası. Çevirmeler dönüyor. Eti lapır lapır kendi dökülüyor çevirmelerin. Ha valla. O kokoreçler, o muhteşem lezzetler, ağaçların altında suların hışırtısının hırsıyla bambaşka bir mekan. 4 mevsim aile lokantası Hamdi Babi ve ekibine kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin sevgili dostlarım. Erol Agromix, Erol Agromix, 10 euroya metrekaresi plakakiler fayanslar var Erol'da, Agromix'te. Her türlü inşaat malzemesi, boya çeşitleri, nalburya, züccaciye ürünleri, Çaymakıf köyünde. Erol Agromix, Çaymakıf köyünün merkezinde sevgili dostlarım. Ve internette de, Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Selam Gürkan'ın Biyonan CEO'su Dede Ağaç'a gelmiş. Velopulos sempatizanı kendisi Dede Ağaç gitmiş dedi. Türkler almış burasını. Korifi'nin telefonunu yazar mısın Gürkan demiş Ahmet Ali abim. Yazarım. Siz de mi geleceğiniz Ahmet? Kimle geleceğiniz Ahmet? Faik nerede? Bağım şu rakam nerede kaldı o demiş. Gürkan Faik. Faik dostum. Faik papucu yarım. Yaz bana oynayalım. Faik papucu yarım. Yaz Gürkan'a konuşalım. Aramızdaki buzları eritmeyelim Faik. Buzlar kalsın, bu sıcakta çok lazım oluyor. Çok lazım oluyor. Faik, mermer işinde uzman, mermer işinde yılların tecrübesi. Mermerci Coşkun Necvek Bey'e çok teşekkür ederim. Tahir'e da günaydınlar diyelim. Susurköy'den Kozlar Dere'ye giderken, dere geçer geçmez sağ tarafta hizmetinizde. Efendim, mermerci Coşkun Necvek Bey, evinizin çatlayan, sararan mermerlerin parlatılması işlemleri, cihazlanması işlemleri harika fiyatlarla. Harika hizmet veriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Toptan ve perakende satışlar yapıyorlar. Instagram'da da Coşkun İtibar Varası olarak bulabilirsiniz. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler de Smart Tasarım Meleğin olduğu yerde Kırmali Cami karşısında, Smart Tasarım Meleğin karşısında hizmetinizde. İlyahtı da kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, vataniye temizleme, biyolojik temizleme. İlyahtı da... Çok teşekkür ediyorum. İlahi dayan sevgili dostlarım. İllahtiza diyoruz Erkan Kalyancı ve ekibine. Yeni yola 8 numaraya. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

έλα Ιούσουφ Τούκε, έλα Τούκε. Entel Maganda, senin alnını karışlarım ben. Senin alnını karışlarım. Abuk sabuk konuşma. Engellerim seni. Oraya mesaj atla da mesaj yazamazsın. Berkay Nilay. Günaydın Gürkan abi. Az önce Almanya'ya iniş yaptık. 3 haftalık güzel tatil maalesef bitti. Yine döndük Kürtçü dükkanına. Artık tatil modu kapandı. İş zamanı başladı. Türkiye'nin güneşi, denizi ve güzel günleri şimdiden özlenmeye başladı. Tüm dinleyiciler Almanya'dan selamlar. Sana da kolay gelsin. İyi yayınlar derim demiş Berkay Nilay. İyilik sağlık olduktan sonra yine tatile gidilir. Yine güzel günler yaşanır. Hoş geldiniz Kürtçü dükkanına.

Tuke tuke tuke. Agroservis. Agroservis'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Agroservis. Efendim iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbürlü ve TFF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları markuşları özel makine ile yapılıyor. JCP'lerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Tamir ediliyor. Yağlar var, motor yağları, yedek parçalar temin ediliyor. Yolda kaldığınızda çekici hizmeti veriyorlar. Eray Feyz Bey, Şakir Mehmet'e tuke tuke. Kozlu Kepir'e tuke tuke. Osman. Gel çocuğum Osman. Osman.

Gel, neredesin bayağı? Hadi azıcık konuşalım. Bak ne diyorlar? 40 günde bir kere konuşuyor Osman diyorlar. Ya be Osman'ım, hadi sen konuş. Hadi sen konuş da Ali Molla yerin dibine girsin, utansın. Konuş Osman'ım, hadi bakayım. Hadi. Bak baban öyle. Öküzün trene baktığı gibi bakma, konuş da hadi. Oh gene benim Osman'ım, oh gene benim Osman'ım. Günaydın, günaydın. Günaydın Osman, günaydın Osman. Hadi konuş, hadi utandırma beni. Hadi konuş Osman. Ey la Yulia Karapataki. Haydi bana konuş konuş. Heh, aferin. Konuş Osman'ım. Hadi Pame. Pame. Hadi Gürancı konuş. Hadi sen konuşmazsan bak tevekkelle konuşacağım. Konuş bakayım. Hadi. Gene benim kuşum, benim kuşum. Hep gene benim kuşum. Hep insanın kendi kuşu gene. Şakir. Ama tarlada ne işin var senin? Şakir. Günaydın. Günaydın Şakir. Kolay gelsin. Vay ne tütün, vay ne tütün.

Kızma. Sonra rakiplerin senin hakkında söylediklerini haberlerini alamazsın demiş Entel Vagan'da. Sen de haklısın. Patronla geleceğiz, masa yırtacağız demiş Ahmet Ali. Ali Molla haklı, sen haksızsın. Yan Salih demiş Gürdan Salih. Hepiniz şimdi rezil olacaksın. Konuş kuşum sen. Konuş sen. Hadi. Oh, yine benim kuşum, benim kuşum gene. Hadi tam mikrofonun üstündesin, konuş. Konuşsana be Allah'ın cezası. Eşime yardıma geldim demiş Şakir. Tütünler zaten beni kır diyor. Baksana oh. Daha kırılacak çok tütün var Şakir.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: katkılarıyla radyoterapi devam ediyor.
1: Koritano mı gelsin? Max Aylan, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri, Max Kopanisti, Mopanisti. Koritano mı gelsin? Max çalışanlarına da kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Günaydın Erol Mehmet, büyük merberci. Günaydın Erdal. Erdal niye beni kızdırıyorsun sen be? Çaldırmayacağım. Çaldırmayacağım. Artı o yapay zeka, yapay zeka şarkılarını yine hiç çalmıyorum. Benimle çaldıklarımı oturacaksın, dinleyeceksin. Dinlemeyeceksen aç başka radyoyu dinle. Haşmet'e git. Haşmet'e git. Gürkan'ım sen hiç tütün kırmaya gittin mi? Baban seni oradan da bırakmamıştır diyor Entel Vagan'da. Hayır. Gittim ama kıramadım. Hep yapıştı, apışlar ama tütünler. Hep tütün köklerini kırdım. Babam kovaladı beni. Kaç dedim, ne oldu seni dedi. Kızanı seni dedi. Kovaladı beni orada.
2: Allah.
1: Ama çok tütün dizdim. Yarısını dizdim, yarısını attım. Daha önce anlatmıştım onları size. Kızanları kandırıp ormana giderdik tütün dizmeye. Serkan'dan biz hep hile yapardık. Serkan'dan biz tütünlerin yarısını dizerdik, yarısını deriye atardık. Gelirdim eve, babaannem derdi, bak kızanım bu kadar mı sırık çıktı, bu kadar mı ip çıktı, bu kadar mı tütün çıktı, o koca sepetten derdi. Anne derdim yarısını yattım ben. Vay vay vay vay, aramızda derdim babaanne kimseye söylemeyesin derdim. Tamam aramızda ama bak kızanım yazık yazık yazık, ananın babanın emeğine yazık derdi. Yazık derdi. Ben daha küçükten dalavereciydim. Küçüklükten bir maymunluk yapardım hep. Makak maymunları gibi. Makak maymunlarını biliyor musunuz? He? Günaydın kral abimi yayınlar. Nasılsın demiş durmuş. Armonist Asayla durmuşum. Bomba gibiyim durmuş. Bak patlamaya hazırım durmuş. Çiko. Çiko. Günaydın. Çiko. Çiko geliyor musun? Gelmiyor musun? Çiko skuttan muskuttan konuş. Sizin bütün köyün kızanları geliyor. Sizin bütün köyün kızanları geliyor bilesin.

0: ona bilmem ya. Tamam Gürkan'ım kızma diyor. Kaçıncıya yapmıyorsam anlat kızmayayım. Habire bana bir şeyler yolluyorsun. Habire de yolladıklarını yapay zekan şarkısı. Ama haksız mıyım Osman'ım? Bakmasan öyle bana öksün terine baktığım konuşsana be. Ha? Ama baksana insanlar 40 yılda bir ötüyor bunun kuşu diyeler sonra. Konuşsana be Osman'ım konuşsana. Susma bir tanem konuş bir şeyler söyle. Bir cik yap bir mıyık yap bir şey yap. Yap yap hadi hadi. El apulan kim o el apulemu. Hadi apulemu. Ağzımın dibinde mikrofonun üstünde bakar mısın bakıyor bana. Konuşsana Allah'ın hınzır kuşu. Bak iki dakika. Bak kakalama burnumu. Nasıl söyle diyorum sana konuş azıcık. Hayvan. Hayvan.
1: Είναι τι που υποφέρω μια ομορφωνιά. Επαθάζει μια.
0: Tamam Gürkan'ım bir tane yapmam demişler Dal. Bir tane yap bak ben senin.

0: Agora Sara, amor.
1: Agora, irmão. Erdem. Nasıl bagor imu? Erkan nasıl? Ekrem nasıl? Geliyor musunuz Korifiye bu akşam?

0: μου. Να ξυπνάς και να στο κρεβάτι μου.
1: Ξανά,
0: ξανά, ξανά ρε. Άγια ρωτον κιουλουκ. Κιουτουρ, κιουτουρ, κιουτουρ, κιουτουρ, όντων να έρχεται. Cemal'in cistipisi var. Kazdırıyor, çektiriyor. Cemal kiralık masa ve sandalyeler var yüzlerce. Boya çeşitleri var. Arpa, mısır, buğday taneler var. Daha neler neler var. Cemal'de sevgili dostlarım. Ayar, Büyük Müsenim köy girişi, benzincinin yanı mezarlığın karşısındadır. Δεν μπορώ να κόψω εσένα και το Μάλμπορο. İlhan abimi canlı müzik demiş Çiko. Vay Çiko, isteklerin de bitmiye. İlhan abinin önünü görmeye bugünlerde. İlhan abinin çok işçazı var. Ne fark eder? Önemli olan paraya. Önemli olan beraber olmak. İlhan abinin yerine Gürkan abim var. Beni gözün tutmuyor mu? He? Çiko ama. Nazlanmasana, geleceksin mi gelmeyeceksin mi? Müzik ne önemli, paraya önemli. Müziğin ne önemi var? Ben sana dilimle yaparım buzuki.

Oh konuş ya kuşum. Oh konuş kuşum da. Alimolla rezil olsun. Konuş bak. Gel bu ziki yapalım lan. Vay Bulgaristan'da ne güzel sahiller var öyle. Güneş doğarken fotoğraf çekmiş. Leyla kıskandım. Kıskandım Leyla. Sen de mi Leyla? Sen de mi Leyla? Sen de mi Leyla? Sen de mi Leyla?

8.30 gibi orada oluruz. Yani 7.30 gibi buradan çekilir. 8.30 gibi orada oluruz diye düşünüyorum. Sevgili dostlar, erkence ne orada olalım? Çünkü canlı müzik saat 12'ye kadar epitrepete. Galiba ikimiz olacağız akşama, sadece galiba demiş Ali Mola. Nasıl ikimiz olacağız mı? Bir kere şimdiye kadar kaç kişi var? Sen varsın, ben varım, Haşmet var. Haşmet'in o kolitozu neydi o? Onun adını unuttum şimdi, o var. Ondan sonra şu ana kadar evet geleceğim diyenler arasında şey var. Tanju var. Bak 5 olduk. Ya. Hasan. Hasan sana soruyorum, sen cevap ver. Asutus viasmus estizakinso. Oktov yazmış Eikosi Meres Zakinso Pano Pekoton Peninda Estolagana Ek Pano Pekoton Peninda Turist Eskalase Meres Taipigonda. Ama onlar kendileri yatıyor aşağı. Ne viyazmosu? Kendi gözlerimle gördüğüm yandan yazıyorlar. Pano Pekoton Peninda Turist Eskalase. Evet, çünkü içiyorlar alıyorlar maddeleri şunları bunları alıyorlar, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ondan sonra epigondalara gidiyorlar. Zaten yere düştün mü hemen kavruyorlar seni. Yere düşünce niye kavruyorlar biliyor musun? Para alsınlar diye sigorta şirketlerinde. Benim ayağım ya da yere takılsa düşsem o beni de alıyorlar epigondalara. Öyle bir kumbine kuruluk orada. Sen öyle her yazana inanma. Bunlar kumarcı bunlar. Ben gittim kendi gözlerimle gördüm oralarda neler olduğunu. Ana var, çok insan var ha bu paralyalarda. Dolu insan dolu. Bu Bulgaristan sahillerinde ama hiç güzel rengi yok denizin. Nerede bizim denizler? Kayıpskiler buradalar demiş Leyla. Nerede ve kayıpskiler? Jetski dolu. Denizde bak şimdi gördüm. 1, 2, 3 tane jetski görüyorum. Bulgar jetskisi bunlar. Gelen var mı bizden amuca? Günaydın demiş Kut. Ela Kut makus agori mu? Makus file mu? Çiko gelecek galiba ama çok kendini naza çekiyor. Saat kaçta? Kimler gelecek? İlhan abim orada olacak mı? Olacak mı bu soru, olacak mı? İnce ince sorular soruyor bana. Senin ayağın takıldığından devlet onu ara demiş Hasan. Benim ayağım takılmıyor. Ben giyiyorum spor ayakkabılarımı, çıkıyorum laganasa. İleri geri, ileri geri, geri ileri, ileri geri, ileri geri. Hiç ayaklarım takılmıyor.

Al Faik Artime de aşama. Artime de demiş. Gelirse alırım. Saku Aleyskut. Mina ve Tonu Afto. Çiko senin neyin oluyor? Enişten mi oluyor? Neyin oluyor senin Çiko? Konuş eniştenle konuş. Enişte. Jessica bunlar. Enişte. Halil Osman. Makak maymunu bunlar. Halil abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Tüh, tüküreyim senin. Tüküreyim senin malana. Erdem. Malana tüküreyim, fırçana tüküreyim senin. Füsun. Füsun Hanım, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Tüh. Tüküreyim sizin plakaklarınızı. Faik Şekerci, günaydın aga demiş. Günaydın, günaydın.

Huzur Cenaze Hizmetleri, cenaze malzemeleri. Efendim Domruköy'de Batı'dan kadar açılan en son cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Çok teşekkür ediyoruz. Dima Petas. Soğuk sıkım, korona 2 pikiler zeytinyağları sadece 30 euro. 5 litresi 30 euro. Dima Petas'ta sevgili dostlarım. Dima Petas. Dima Petas. Petas Dima. Küçük Lidl'a giderken tren yolunu geçince son tarafta kendine ait park yeri de var. Altan, Batı Trakya'nın elektrikçisi. Altan, Devrim Elektrik. Hızlı Gonzales, Altan'a çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı uzun yıllardan beri elektrikçilik alanında sizlere hizmet vermeye devam edenizin sevgili dostlar. Elektrikçi lazımsa, hızlı hizmet lazımsa Altan'a gidin, Altan'la konuşun. Çanak antenler, güvenlik kameralarının satışı ve kurulumu gibi işlemler. Çukur Kahve'nin hemen bitişinde Altan var. Pompa işinde uzman pompacı İbrahim abi ve oğlu Alper. Son sistem yeni model tezgahlarla arabanıza bakım yapıyorlar. Adblue işlemlerini hallediyorlar. Ne gerekiyorsa yapıyorlar. En uygun fiyatlarla dememize gerek yok. Hızlı ve ekonomik hızmet. Yılların pompacısı Bıyıklıköy'de. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Rasim nerede? Dendraki. Rasim Puy nerede? Dendraki düğün salonu. En güzel, en serin düğünler Şapçı'nın en tepe noktasında. Şapçı'da, Dendraki'de. Ama ne güzel kuşum, bir görsen, bir götüreyim misin oraya Dendraki'ye? Yemekli düğün yapmak isteyenler, menü de harika. Köfteleri dillere destan. Dendraki. Dendraki'yle mi sevgili dostlar?

Yeni var. Meşhure Ercan. Meşhure abla günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Çiko bak sana söyleyeyim. Bu akşam da gelmezsen seni hiçbir yere çağırmayacağım bilesin. Heh. O var mı, bu var mı? Zaten sorularını da bunalttın beni. Sanki mübarek az solistsin. O var mı, bu var mı, şu var mı diye soruyorsun. Gel köftene besleyeceğim seni. Ağzına vereceğim köfteleri. Gel çok güzel. Doyamayacaksın tadına. Ondan sonra beni niye çağırmıyorsunuz? Çağırsaydım gelirdim. Yok ya. Varsa gelen gelirim ben de diyor Scoot. Bak diye mi sana? Allah Allah, Yasin geliyor. Haşmet abin geliyor. Bak değil mi kuşum? Haşmet abin geliyor. Sen Haşmetsiz yapabilir misin? Ondan sonra cıma Tanju geliyor. O, şimdiye kadar gelenler bunlar. Ya bak kuşum, öt sen öt. Ha, Ali'ye doğru öt. Ali'ye doğru öt. Ali'ye doğru öt. Ali'ye doğru öt. Öt öt. Ali Mona'yı öt. Gördün nasıl öt ya kuşum? Ha? Duyuyor musun Ali? Öt kuşum sen. Ha? Ha? Sen kendi kuşundan utan. Öt kuş yazdım sen. Yaşa. Yaşa kuşum.

Veysel'e de söyle. Veysel Kuyne. Duyuyor musun bizi Veysel? Ya duymuyor galiba Veysel. Mert'e söylemeyin, o gelemez, o evli. Mert'e söylemeyin, o gelemez, o evli.

Sanki gülüyor bu kuş. Bak Gürkan abi diyor, Tanju gülüyor işte. Ali Molla'ya gülüyor. Çiko'ya gülüyor. Yasin yanımda şimdi kaçtı diyor Skut. Bugün nereye gelmişim? Sevdiklerim uğruna gelmişim. Gül kuşum sen, gül. Gül onlara.

0: aslan.
1: Vallahi kırktan sonra azanları teneşir patla diyor eller. Hayvanın gırtlağını mı sıkıyorsun, ne yapıyorsun? Zorla öttürüyorsun Osman'ı demiş Nida. Nasıl sıkacağımışım gırtlağını baksana ne diye be. Bu terbiyesiz Nida. Ah sıçtı. Ah sıçtı.

0: sevgili Tevekkelim. Günaydın, günaydın, günaydın. Yine canlı yayındayız, yine Radyo City'deyiz.
1: Günaydın, enerji süper, aynen canlı yayındayız. Ne konuşuyoruz bugün, neler var sırada?
0: Bugün senden bir şey isteyebilir miyim? Çok ekstrem bir şey isteyeceğim senden bugün. Yapabilir misin?
1: Tabii. Elimden geleni yaparım, söyle bir.
0: Kuş gibi ötebilir misin, kuş gibi?
1: Kuş gibi ötmek zor ama... Yani taklit yapmaya çalışabilirim belki. Ama hani tam bir ötme sesi çıkarmak benim işim değil. İstersen sana kuşlar hakkında ilginç bilgiler verebilirim.
0: Yok, ne yapayım ben kuşa şimdi? Ben kuş gibi ötmeyi isteyeyim. Yapabilir misin? Madem ki sen yapay zekasın, sen her şeyi yapabilirsin. Bak, bak arka planda duyuyor musun? Benim kuşum ötüyor bak. Sen de bak.
1: Duydum. Bak. Çok tatlı gerçekten. Ha. Bayıldım.
0: Gördün mü benim muhabbet kuşum?
1: Birebir onun sesini... Çok tatlı, harika. Ben birebir aynı sesi çıkaramam belki ama cik cik cik diu falan. Yani yazıyla böyle bir şeyden deneyebilirim.
0: Ha yap bakayım, hadi en güzel şekilde yapmaya çalış. Ha bakayım kuş gibi öt bakayım.
1: Tamam deneyelim o zaman, hazır ol.
0: Ha, hazırım.
1: Cik cik cik. Cik cik cik diu pır cik cik. Nasıl oldu?
0: Pırr kelimesini orasını güzel yaptın. Tekrar yap bakayım. Çık çık çık piu. Çık çık çık çık çık çık piu piu piu.
1: Tamam bir daha geliyor. Çık çık çık piu. Pırr çık çık piu. Yayını coşturur mu bu?
0: Coşturur bile. Öldüler şimdi... alttan da işledi insanlar gülerken. Alttan da kaçırdılar.
1: Kuş sesi kaçırdılar. Ne kaçıracaklar?
0: Kuş sesi ama kaçırmadılar. Altlarına kuş... kaçırdılar. Altlarına çişlerini yaptılar. Donlarını mühürlediler.
1: Anladım. Epey coşkulu bir anlatım oldu. Yayında böyle abartılı bir benzetmeyle espri yapmak istediğini anlıyorum. Ha. İstersen bunu daha hafif, daha dinleyici dostu bir şakaya çevirebilirim. Ne dersin?
0: Çevir bakayım nasıl çevireceğim.
1: Mesela şöyle bir şey diyebilirsin. Bu kuş sesi o kadar gerçekçi oldu ki az kalsın komşunun kedi kapıya dayanıyordu. Hem espri kalır hem de daha yumuşak olur diye düşündüm. Nasıl?
0: Çok güzel. Tekrar kuş sesi yap. Ondan sonra şarkıya gireceğiz. Bir kuş sesi rica edebilir miyim senden? Alabilir miyim tekrar? Çok güzel yapıyorsun.
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Son bir kez geliyor. Çık çık piu prrr çık çık çık piu.
0: Bak dünya genelinde ChatGPT çökmezse benim yüzüme tükürün. Çık çık çık piu. Çık çık çık çık çık çık piu. Kulaklıkları yeme seni fıydırıp açacağım şimdi. Dışarı. Çık çık çık piu piu. Çık çık çık piu. Eğer bu yapay zeka gerçek olsaydı ah bir yakalarsa seni öpürecekti her yerini demiş. Gürsel Gürdal. Çık çık çık piu. Çık çık çık piu piu. İnişe geçen uçak gibi oldu demiş Mehmetoğlu. Enis. Günaydın. Bu sesi bildirim sesi yapacağım demiş Mehmetoğlu. Çık yapma. Çık çık çık piu. Çık çık çık. Hayvanın gırtı... Pardon onu aktardım. Ela! Bu adam sizin köylü oldu çatır patır diyor Skut. Ela! Günaydın İstanbul'dan diyor Ahmet. Oray İstanbul. İstanbul'un neresi burası? Ahmet sen İstanbul'un neresindensin? Ela Just Green. Nasıl İstanbul sıcak mı? Dün biz burada sıcaktan... Ülceydik az kaldı. Cemal günaydın. Cemal günaydın. Las Tonero Pame. Çık çık çık piu. Piu piu.

0: Şimdi beni çok kızdıran dinleyicilerim var. Onlara havlayalım mı? Hav hav hav hav hav hav. Hav hav hav hav hav yapalım mı sevgili ChatGPT?
1: Eğlenceye vuracaksak kısa bir hav hav efekti yapabilirim. Mesela hav hav, ama bunu şakaya vurarak, kimseyi hedef almadan daha yumuşak bir şekilde yapmak iyi olur. İstersen bunu bir mini skeçe de çevirebiliriz.
0: Aman meraklısın, yumuşatma her şeyi be ya. Ha bakalım, yap yumuşak, yap bakalım. Hav. Nasıl yapacaksın yumuşak?
1: Tamam, yumuşak versiyon şöyle olsun. Hav hav pıt pıt gibi. Hani ufak sevimli bir maskot gibi.
0: Canım hav hav pıt pıt ne demek? Pıt pıt. Pıt pıt ne demek ya? Köpek havlarken pıt pıtlar mı? Nasıl köpek sesi böyle bu?
1: Hani böyle hafif patiler, pıt pıt yürüyen bir köpek gibi, onu yumuşatmaya çalıştım. Ama istersen sen direkt ne? Sade.
0: Direkt sade yap.
1: Hav, hav, sade.
0: Hav. Erkek köpek olsun.
1: Tamam.
0: Hav, hav, hav,
1: tamam
0: hav, hav,
1: o zaman. Hav hav. Kısa, net, sade. Hav, hav, ama hav. Yine de kimseyi hedef almadan.
0: Aman be ya, sen de. Böyle. Kalma kimseyi hedef. Yayın. Makak maymunu gibi bağırabilir misin? Makak maymunu sesleri, maymunlar var, makak maymunları. Biliyor musun makak maymunlarını? Köpekiller familyasından. Bak bakalım.
1: Biliyorum, tamam. Deneye şöyle bir taklit yapabilirim. Kiyak, kiyak, kiyik, ah, ah, kır, kiyak, ki. Hatta biraz daha coşkulu versiyonu da var. Şöyle. İk, ik, ik, kiyak, kiyak, kri, ah, ah, ah.
0: Marinası maymun bunlar, ah ah ah yapıyor. Barası maymun bunlar böyle çiyak çiyak çiyak. Oh, oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Ne iyi bu makak maymunları. Ne? Kafayı iyice bozdu Bartlim. Muak muak muak, ah ah ah. Günaydın Gürkan abi. Güzel bir gün olsun. Kaldı düğüne felce mi Gürkan abi demiş Hüseyin Gülahmetoğlu. Ne olmuş? Ne olmuş anlayamadım. Hem abla hem ostur diye sana diye. Pırt pırt pırt. Alimolla. Beşiktaş'tayım demiş Ahmet. Canım Beşiktaş'ın neresi burası? Alt geçit var. Bu şeye giden yol. Bu Beçiriyeköy'e giden yol. Anladım, tamam. Ya, ömrüm geçti benim Beşiktaş'ta, Ortaköy'de. Jazz Green. Ahmet yeni sinfoniyalar yapmak için İstanbul'da Jazz Green ürünleri. Efendim deterjan, ama bunlar kimyasal madde barındırmayan, çok güzel temizleyen deterjanlar. Çamaşırlarınız için, çamaşırlarınızı yumuşatmak için, bebeklerin çamaşırları için, bebeklerin biberonlarını temizlemek için ve bulaşık yıkamak için Just Green. Yapay zeka gerçek insan gibi hisleri olsaydı, yemin ederim seni engelleyip bir daha seninle asla konuşmazdı. Ama işte makine olduğu için bu durumu fark edemiyor diyor. Mehmet İbrahim. Makak maymunu gibi de öttürdüm ya yapay zekayı. Senin tevekkül makak maymunu taklit ederken Banu Alkan Nuri Alçı sahnesinden örnek verdi sanki diyor. Nida Sevil. Makak. Bir haf hatası yapacaksın ki yerine T deyi vereceksin. Dikkat et demiş Ümit Çağbay.

Düğüne badolka var diyor Hüseyin Güllahmetoğlu. Ne diyesin bayağı? Ne dolkası var düğüne, ne diyesin? Ne düğüne ne dolkası? Ha sen başka markalarla da görüşüyorsun. Marka kalite.

Sen kimle gittin? Tek başına mı gittin Mehmet Onay'ı? Yakışıklı eniştenle mi gittin? Yakışıklı eniştenin bir bakışı yeter anlaşma yapmak için.

Tamam geliyorum ben de demiş sahte Çiko. Biz sahtelerini istemiyoruz Çikoların. Banu Alkan'dan neremi neremi çalsan abi demiş Hüseyin Bircan. Ondan sonra da cuma namazına gideceksin değil mi? Koca sebebek seni ya. Köpek sesi de yapsın söyle çeçip diye demiş Emre. Osman da para istiyor demiş. Rıdvan abi günaydınlar. Oğuz'um günaydınlar.

ediyoruz. Çok geç görüyor isim mesajları abi demiş Emre. Ne yapayım, bir sürü yerden mesaj geliyor. Seninle mi uğraşacağım ben? Sana bir havlarsam şimdi. Sana bir makak maymunu gibi makaklarsam. Aa, aa, aa.

Tek mi gittin İstanbul'a? Şu anda tek misin odada? Ahmet. Düğüne Badolka var. Yavuz çocuğu demiş Hüseyin. Senin Türkçeni yiyeyim ben. Senin Türkçene bayılayım ben.

Makak maymunları. Makak maymunlarına gelsin bu. Haydi. Elan. Dam dam dam tararam dam dam tararam dam dam dam. Rıfat Marketler, marketçilikte fark yaratan market. Rıfat Marketlerle diğer marketler arasında kalite farkı var, hijyen farkı var. Rıfat Marketlerle diğer marketler arasında müşteriye saygı farkı var, çalışanlara saygı farkı var, fiyat farkı var, fark var. Bin bir çeşit, tek adres. Rıfat, Rıfat Market. İmamoğlu, işini yapan, güzel yapan, kendinden ahlakıyla, iş ahlakıyla bahsettiren esnaf onlar. Yılların esnaf, Karaçanlardan onlar. Yastıköy'de dükkanları var. Hemen Gökmen'in bitişinde elektrikli elektronik eşyalar, buzdolapları, çamaşır makineleri, ısı pompaları, klimalar, milimalar, en uygun fiyatlar. İmamoğlu'ndan sevgili dostlarım, İmamoğlu Elektrik, telli telli telli. Selam olsun abim Trigono'dan Komotine'ye. Sıradaki şarkı seni dinleyen kuzenim Halil'e gelsin. İyi yayınlar olsun demiş Sezen Asya. Trigono neresi? Bu ne Trigono? Oh. Oh kuşum. Oh.

Aynen, çok geç görüyorsun mesajları. Yazıyoruz, bir saat sonra görüyorsun demiş. Cuhu. Odada özel misafirin mi var Ahmet? İyi kontrol ettin mi misafiri? Kız diye davet ettin, erkek çıkmasın. Erdoğan abi günaydın. Cüneyt Sadık, Cengiz Keto, Müfide ablama günaydınlar. Erkan Çavuşali, İsmail Sar, Fatma İbrahim, Mehmet Recep, Sofia Dondulu, Emin Ferrioğlu, Hüseyin Rasim, Ayla Mehmet, Faik Doğancı, Güner ablam, Gülses Ali, Aynur Kuru ablam, Zeynep Koray, günaydınlar. Taftata için nerelere attılar beni? Abi Dikya, Dikela Trigonu, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan sınırları üçgenindeyim demiş. Ha, sekin otu Trigonu ise. Katala var. Katala var.

Sinan Feslemenci İnşaat. Temel kazım işlemlerinden tutun da binanın en son kiremidine kadar, en son tuğlasına kadar binalarınızı sağlam şekilde betonarme binalar yaptırmak istiyorsanız Sinan Feslemenci İnşaat'a giriyorsunuz. Bana yazmış, ben Facebook'tan yaz, Instagram şeyden yazdım ona ama cevap vermedi bana Emre. Bana görmedi galiba mesajı. Sinan Feslemenci. Sevgili dostlarım, Instagram'da Sinan Feslemenci İnşaat olarak bulun. Girin, telefon numaralarına bakın. Sinan Feslemenci. İnşaat alanında tecrübeli ekibiyle fark yaratıyor. 3797 ile biten numara yazmış bana. Selam kardeşim, nasılsın demiş. Ne zaman müsaitsin demiş. Ben de dedim ki buralara gelmenize gerek yok dedim. Cevap alamadım, görmediler mesajı. WhatsApp'ta.

Korkma be tabansız kuş. Korktun mu? He? %100 haklısın Gürkan abi. Çok hak vereyim sana demiş Tanju. Yaşa. Mükafat olarak yanımda oturacağım bu akşam. Artık mükafat mı? Ne sen karar vereceksin ona. Bu akşam seni yanıma oturtacağım Tanju. Dikela olsa iyi. Dikela demiş Sezer. Ise sto trigono Elazas Bulgarias Turkias he? Ma. Kim ne serindir oralar? Bir de o taraftan o yöne bak. Bir de o yönden bak. Alsaydın ya şimdiye kadar tahta tanı. Armut mu toplardı ellerin? He? Niye sona bıraktın? Sona bırakan? Doğru ya, trigonaya kalırmış. Dona kalırmış.

Vay vay vay vay vay. Gülizim doğum günün kutlu olsun. Ya, yaşını çok büyütmüşsün. Niye büyüttün sen o kadar yaşını? Güliz. Güliz sen yaşını niye o kadar büyüttün? Ben küçülttüğüm Güliz yaşını 10 yaş büyütmüş. Güliz. Güliz'im doğum günü kutlu olsun. Eren Deli Ömer. Ahmet Özcan. Seven Salihoğlu. Deliman Halit Tevfik. Safiye Mehmet. Pervin İlyas. Rami Taşkın. Ünal Mürtazoğlu. Hasan Yakup. Daha nice yaşlarınız olsun. Daha nice yaşlarınız olsun. Kim ne hediye aldı Arda sana Güliz. Allah billah. Fikret abi, planlar değişti. Ben bugün gelmiyorum. Akşama geleyim. Akşama sen de korifeye geliyorsun. Yanında birileri gelecekse bana söylüyorsun, ona göre yer ayıralım. Korifede görüşüyoruz. Korifede coşuyoruz. Korifede püftük püf, pufur pufur köfteler, çevirmeler, güveçler yiyoruz. Tamam Fikret abi. Yerden yere vurdun sen beni. 8:30 gibi. 9 gibi orada olalım, 8:30 gibi.

0: ben çünkü Gümrücün'e gidersem, bu sıcakta tekrar geri gelirsem, tekrar Gümrücün'e gidersem Korife beni yatırırsınız çevirme kuzu gibi. Masanın üstüne boylu boyunca yatarım.
1: Göz olmuş yerlerim kanıyor. Evlerinde lambalarım yanıyor. Göz olmuş yerlerim.
0: Günaydın abi, karpuzlar nasıl çıktı diyor Meli. Abicim, kadaşım, ma nasıl karpuz onlar öyle? Abi biz o karpuzlara bayıldık ha. Vallahi de billahi de reklamı yaptığım kadar varmış. Amerika'nın karpuzları kütür kütür. Halam Türkiye'den dedi ki kız hanım dedi böyle karpuz hiç yemedim dedi. Kardeşim, annem, babam, ben hepimiz bayıldık karpuzlara. Emirhan'ın Kurcalı karpuzları vallahi de billahi de kütür kütür. Masa gene kimden bağ abi demiş Ahmet. Herkes kendi ödeyecek. Masanın parasını Yasin ödeyecekti ama çok kalabalık olacağımız için öyle haksızlık olur. Sen yetişebileceksin masaya. Sen İstanbul'da mısın? Sen yetişemeyeceksin gene. Ah, gene görüşemeyeceğiz senden yakından. Fikret Agam'ı yolda soysim soyayım.

Aa. Orayı biz kapatmayacağız ha. Git otur bir köşeye bir masaya. Sevindim abi, afiyet olsun demiş Melih Ali.

0: Sabahlar muhteşem kavunlar için. Sağır sabahtan az çıcanık. Soluktu, pörstüktü ama olsun. Domatesler çok güzel. Karpuzu tartışamıyorum yani. Emirhan'ın karpuzlarını alın, göreceksiniz.
1: Kara kaş gözlerin elmas, bu güzellik sen.
0: Patlıcanları niye pörsüttünüz öyle?

Mac Catering. Mac Catering kahve molası yapıyor. Sabah saatlerinde çorba çeşitleri. Düğünleriniz, etkinlikleriniz, mevlidleriniz için Mac Catering. Mustafa Ali Çavuş Bey gibi. 1000 menü ve üzerinde menü aldığınızda özel fiyatlar uyguluyor, şok fiyatlar uyguluyor. Mac Catering sevgili dostlarım. Mac Catering. Eylül sonu geldi, gürültü az kaldı.

Ben gene bekleyeyim gümrüklerde. Sıra olmazsa yetişirim belki demiş Ahmet. Yetişemezsen de sorun yok. Başka bir akşam ayarlarız. Günaydın abim, güzel gün olsun demiş. İlyas, İlyas'ım ne zaman gidiyorsun? Bugün perşembe, bugün gidiyor musun? Bugün cuma, ne perşembesi?

Başkurt, geliyor musunuz, gelmiyor musunuz, yazıyorum. Bana mümkün olduğu mümkün olduğunca şakasız cevap yaz. Herkes kendi hesabını ödeyecek tabii ki. Yani masalıyı böyle cazık işte, kaç ne kadar hesap gelirse sadece bana yazın. Abi akşamüstü saat 5 gibi 6 gibi yola çıkarım diye tahmin ediyorum demiş İlyas. Şimdiden iyi yolculuklar dilerim.

okuma. İçkileri de ayrı yap bence. İçen var, içmeyen var demiş Gürdal. Aman okuma demişim. Çok özür dilerim. Vallahi ağzımdan kaçtı. Zaten okumasam da ne olacak? Haklısın. İçen var, içmeyen var. Bazıları göze kadar içiyor. Ondan sonra hesap paylaşılıyor. Olmaz öyle değil mi? Haklısın. Nasıl ayrı yapacağız onları? O biraz problem. Nasıl yapacağımız hakkında da bir fikrim var mı?

Yemekler masaya, içkiler kişiye yazılır demiş Scoot. Doğru. Değil mi? Sen de ne düşünüyorsun kuşum? Sen de aynı şeyi düşünüyorsun değil mi? Evet. Doğrudur. Bak doğru düşündün. Yaşa be. Herkes içtiğini alır yanına sonra öder. Ne bileyim ben karışmak istemiyorum ama doğru söyle bence demiş Gürdal. Doğrudur. Veysel. Konifiye geliyorsun başım. Davulu da al. Al davulu da gel. Ben alırım sen istersen. Ya da çık o artlayayım da alır seni. Tabii Çiko izin alabilirse gelebilirse. Bir de izin konusu var Çiko'nun. Sen kaynanandan izin alıyorsun da. Çiko izin alabilecek bakalım.

Bir kişi daha alabilirsin yanına Veysel de. O zaman aynı arabayla gidebilir miyiz onu bilmiyorum. Çünkü biz 1-2-3 kişi olacağız, 4-5 kişi olacağız. Yasmin'e gelirse 6 kişi olacağız. Siz gelebilirsiniz değil mi oraya Veysel? Problem olmaz yani gelmek. Hemen navigasyonu koyacaksın. Taverna Korifi diye. Zzzzt geleceksin. Zzzzt geleceksin. Hah, seni alacaksın araba, tamam o zaman. O zaman iki kişi daha yazıyorum. Veysel bir arkadaşı yazıyorum. Veysel. Veysel'in davulu. Bir de Veysel'in arkadaşı. Dograpsa. İlkan, sen geleceksin mi? Çok sallama göbeğini, düşürürsün bebeğini. Bebek de girmiş yaşına, şapka da ister başına. Çok sallama göbeğini, düşürürsün bebeğini. Göbek de girmiş yaşına, şapka da ister başına. Haydi. San Siro. San Siro Rodopist markası. %80 derece, %80 alkolü muhteşem kolonyalar. Süslemeciler alabilirler. Çok güzel kolonyalar. Ve sizler de alabilirsiniz. Bana da verdiler, çok güzel hakikaten. Efendim San Siro bir de Rodopis markasıyla gül suyu üretiyor. Gül suyu getirtiyor. Gül suyu yenilebilir, sürülebilir gül suyu. Yani tatlarınızda güvenli kullanabilirsiniz. Pastaneler de kullanabilir. San Siro güvencesiyle, San Siro farkıyla. Kaçta gidecek tam abi diyoruz. Erkence ne gideriz? Çünkü saat 12'de canlı müzik bitiyor. Saat 8.30 gibi orada olunur tahminim.

Mert izin alabilirse eşinden kaynanasından. Mert'i de al Veysel. Tamam mı? Oncağızı da al o garibi be. Ah garibim, ah garibim Mert. Ah garibim.

Gelebilirse anasını beni alayım onu diyor Vensel. Siz yakın yakına kalıyorsunuz abi. Kendi aranızda konuşamıyor musunuz? Vensel. Mert. Mert. Niye aldın devlet istikisini?

Necdet abiciğime demiş Aynur Özlem Kuru. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. 9'da orada olsam oluyor mu demiş Ahmet. Oluyor. Oluyor. Yazayım mı seni de? Ahmet Çim. Seni Ahmet Çim olarak yazdım. Tamam mı? Herkes ismini yazdım. Senin sana bir de çim ekledim. Mehmet Ahmet, baş börekçim, baş damacuncum, baş pidecime günaydınlar. Günaydın. Ben buradayım Bafile demiş Çiko. Neredesin be? Almanya'dan yazıyorsun. Hayvan mıyım ben? Sanki görmüyorum senin IP'ni MIP'ni nereden yazdığını. Senin her yerini görüyorum. Senin haberin yok. Senin haberin yok. Buradaymış Bafile. Bak sana ne diyor, beni kandıracak. Ama ben hani kiyim? Ben seni suya götürürüm, su içmeden geri getirdim bu sıcakta be. Ya. Ya be kuşum, baksana ne diyor bana. Konuş sen kuşum, Ali Molla'ya inat konuş. Konuş. Yine Ali Molla'ya inat konuş. Konuş.

Ρε παιδιά. İnşallah sıra olmaz, yetişirsin.

0: Bize gene dinlenme rekorları yaşatıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasınız.
1: Yaşa, yaşa.
0: Yaşa Osman Paşa. Yaşa. Ella. Kellas Brokat. Prefabrik evler. Keşan'dan sonra şimdi Yunanistan'da prefabrik ev için. Instagram'da Hellas Brokat yazın, görün. Ne kadar güzel, ne kadar sağlam demir iskeletler, çelik iskeletler kullanıyorlar. Sizler de prefabrik ev için Hellas Brokat'ı seçin. Kuru Kahveci Hacı. Kuru kahvede yılların tecrübesi. Değişmeyen lezzet. Kendi fırınlarında özenle kavurup çektikleri özel kahve harmanlarının yanı sıra geleneksel sucuk lokumu, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar, en kaliteli baharatlar. Lahana 14, Gümüncüne, Köfteci İsmail'in karşısı, Sansiyon'un sağ karşısında. Şaban Usta'ya Şaban, Kapitene kumaş döşemeler. Koltuk döşemeleri, koltuk üretimi. Arabaların tavan kaplamaları, kumaş kaplamaları. Memnun kalmayanların parasını geri iade ediyor. Şaban Usta, Şaban Ahmet Şaba. Nesli Komutinoğlu'nun, Nesli Aksimotiko'nun yan karşısında Şaban Ahmet Şaban Usta. Sansiro'nun olduğu sokakta, caddede, büyük parkerin olduğu yerde, büyük hissenin olduğu yerde

Zeynep Tahsinoğlu günaydın abicim demiş. Günaydın Zeynep'im, günaydın Zeynep'im, günaydın Zeynep'im. Ahmet Koç'a Mustafa. Kocaman kocaman. Dört kere günaydın.

Biz teşekkür ederiz. İyi ki varsın Gürkan demiş Sevcan Güvenim ablam. Sağ olasınız. İyi ki hepimiz varız. Günaydın Gürkan Bey, Melek ve Nazmiye'ye şaba demiş Necla Yılmaz Bursa'dan. Şaba şaba şaba şaba.

Η διαφορά μας είναι η δουλειά μας. Στέκνο καθαριστήριο πλυντήριο χαλιών ηλιακτίδα. Yılların tecrübesiyle kuru temizleme, yaş temizleme, yatak temizleme, döşek temizleme, halı temizleme, gelinlik temizleme, harbalı temizleme. 8 numarada yeni yolda İlyaktiza. İlyaktiza sevgili dostlarım. Toyota Ioannidis. Toyota Ioannidis hakikaten fark yaratıyor.

Toyota Yalidis Bros. İkinci el arabada da, birinci el arabada da. Toyota garantisi, Yalidis garantisi. Yunanistan'da Gümüşle Bayi en iyi bayi seçildi. Serez'den Dedağaç'a kadar Toyota, BMW, Suzuki, Jeep, Ziker, Miker, bundan aklıma gelen markalar. Hepsinin bayi. Ekato Atomas Tidiasesisas. Zekafto Episimes Antriposopiyes. Eksi Kataslimata. 35.000 Pelates Εμπιστεύονται τον Ιωαννίδη μπρος. Ιωαννίδης μπρος. Ιωαννίδης μπρος. Όλο μπρος. Gidin Ιωαννίδης μπρος'da yeni Toyota RAV4'ü görün Gümüşlü'de. Girin. Yepyeni ayın 11'inden itibaren Toyota Yaris Cross. Ayın 11'inden itibaren yine diyafesmo yepyeni. 130 beygir 1500 motor. Efendim. Çok güzel bir kırmızı. 28.110 euro sadece. Ama Ahmet, oynuyor otelden çıkarken kime çektirdin kendini? Ha? Kim çekiyor seni biliyor? Otel de ne güzel otelmiş. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Almış bayçasını. Haydi bakalım, dön bakalım.

kime çektirdin kendini be? Günaydın Gürkan abi. Papagallo kullanan Muzaffer abime buradan selam olsun demiş Ahmet Vergan. Papagallo mu kullanıyor? Ne papagallosu be? Siz deli olmayasınız be.

İki kar aldın, bakamadın Berduş. Allah senin bilancını vermesin. Berduş Aguş. Aguş Berduş.

Kapı, pencere, balkon, mermer kesim ve montajı. Basamak kesim ve montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. Sirkeli Basılıköy yolu üzerinde Evrensel Mermerci Erol sevgili dostlarım. Evrensel Mermercilik olarak Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Ve tütün kıranlara şaba. Tütün kıranlara da şaba.

Agro Servise de şabak. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi Eray ve Şakir ortakları. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma, arıza tespiti, AdBlue, DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, markuçlar özel makine ile yapılıyor. Cisplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Fatih arama, arayacağım ben seni Fatih. Traktörleri ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlar, yedek parçalar, dizel su motoru tamiri. Çok güzel yağlar da var. Facebook Eray Feriz ve Şakir Mehmet Kozlu Kepir'de.

papagano veya vinç vinç demiş Ahmet. Vince papagano mu deniyor? İlk defa duydum. Sosyal medya menajerim bak Gürkan abi diyor Ahmet. Kimle gittin bu orayı sen? He? Sosyal medya menajeriymiş. Kimle gittin bu orayı sen? Yakışıklı eniştenlerine gittin ablanın.

Ya benim sosyal medya menajerim geçen de her hafta bir paylaşım yapması gerekiyor. Yapmayı unutmuş. Hiç ben farkında bile değildim. Sonra bana yazdı dedi. Ben dedi unuttum, çok işlerim vardı dedi. Sen dedi benden o parayı kes istersen dedi. Dedim öyle olur mu? Ben farkında bile değilim yazmasa. Kıslanım. Hiç. Melek vatansever. Günaydın. Selamlar Bursa'ya.

adamla konuşuyor evde. Papan evin sahibi adamla konuşuyor. Diyor ki, Palize takata feriste ihtesovra diye. Putok seriz diyor adam papağana. Toproyu bu kalimeri sattı kiriye. İpe ba ipar ki kez ondan apulya demese. Vreti kiriye.

sosyal medya menajerinden, tamam. Tamam Ahmet. Tabii iş adamları, bizim gibi ünlüler menajerleriyle. Benim gene korumalarım var, makyözlerim var. Oo. Biz gittim bütün bir katı kapatıyoruz otelin bütün katını. 25 tane oda birden kapatıyoruz. Ya ondan sonra Gürkan Nesinoğlu çok para kazanıyor diyesiniz. Kazandığım paralar ekip kocaman. Hem kaç para kazanıyorum ben günde 1000-1500. O kadar. 6 hafta 6 gün çalışıyorum. 6000 euro. 6 kere 4. 6 12 12 12 24 bin euro ayda. Onun çoğu masraf. Ya öyle hesap yapıyorsunuz ama masrafı çok bu işin. Nedim Şerif, nasılsınız, iyi yayınlar dilerim demiş. İyiyiz işte, ne yapalım. Dün sıcaktan geberceydik, az kaldı. Az kaldı. Radikaları ters göreceydim. Sen bir de panapoda taradık ya. İmasimadra, hondurlaki, dondurlaki. İmasimadra, hondurlaki, dondurlaki. Oturun bakayım şimdi oturduğunuz yere. Ve Enis, git gömür yatağına. Seni gözüm görmesin Enis. Git gömür yatağına Enis.

0: Gözüm görmesin seni henüz.
1: Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz.
0: Enis.
1: Sürücü kursu Enis Şerif.
0: Seni gözüm görmesin.

at bıra at. Tutan mı olacak sanki zengin demiş Leblebi Hüseyin Agam. Kızanlar diyorlar ki Hüseyin Aga gelmezse diyeler biz de diyorlar gelmeyeceğiz diyeler. Sen gelmiyor musun be Hüseyin Aga başım? Ha? Bu şimdi kızanları üzecen mi? Özellikle Karaçanlar kızanlarını sen. Hadi be ya bizi ne zaman yemeğe götüreceksin demiş Seher. Hiçbir zaman. Elif Şerif günaydınlar. Hiçbir zaman yemeğe götürmeyeceğim. Ben böyle kesin açık net konuştuğumda kusura bakmayın böyleyim ben. Yalan söyleyeceğime net konuşurum daha güzel. Çünkü kendime zaman ayıramıyorum. Hem vallahi bile ayıramıyorum. İlyas'a söz verdik. Geçen akşam Fener'e gittik. Şoförüm çalışıyor. Uykusu var yorgun. Yorgun argın geldi. Timuçin'le beraber gittik. Ondan sonra o kadar çok kişi arıyor ki, o kadar çok kişi söylüyor ki ben mümkün değil böyle bir şey yapmak. Yani siz de takdir edersiniz ki şaka bir yana hakikaten mümkün değil. Şimdi bu akşam Korifi'de toplanacağız. Yine Yasin'e sözümüz var. Ta ne zamandan beri Almanya'dan yazıyor da yazıyor. Ya geçen sene geldi buluşmadım. Gitmedim çünkü bizim de kendimize özel bir hayatımız var. Bizim de kendi özel hayatımız var. Kendi özel hayatımızda bize yakın olan çok insanlar var. Bizim sevdiklerimiz var. Bizi sevenler var. Yani yanlış anlaşılmayın. Tabii ki siz de bizi seviyorsunuz ama... Yani özel hayatımızda, hayatımızda özel yeri olan insanlar var. Onlara vakit ayıramıyoruz. O yüzden... Hele gene bu sıcaklarda evden canım çıkmak hiç istedi. Evden dün çıktım öğle saatinde. Vallahi de billahi de hayatımın en zor gününü geçirdim. O kadar sıcaktı ki öğle saatinde Gökmen'i yemeğe gittik. Asfalt yanıyor, kaldırımlar yanıyor. Orada ağacın gölgesi falan var ama fasafiso etkili olmuyor. Gökmen'e dedim sen nasıl dayanıyorsun? Gökmen dedim ter su içinde. Yani... Bir de balıklar sıcak sıcak geldi. Balıklar da güzel yedik sıcakta. Bir ara dedim galiba gideyim dedim. Galiba dedim dikeceğim nalları sadece ben demedim. Bir de yaşlılar bizden dayanıklı. Biz gençler halamın oğlu, halamın oğlunun eşi falan. Gideyiz dedik galiba. Annemle halam hiç. Vallahi billahi hiç. Bunlar böyle korku gidiler balıklara. Ay çok sıcak sanki dediler arada ama... Hiçbir şey olmadı. Eve geldim tansiyonum düşmüş. Semelemişim. Yattım yok kalktım kendime gelemiyorum. Kalktım soğuk duş aldım azıcık kendime geldim. Soğuk soğuk suyu tuttum her yerime başıma maşıma her yerime. Ondan sonra bir de kahve içtim de kendime geldim. Vallahi billahi. O yüzden açık seçik net söylüyorum. Beni oraya buraya, şuraya buraya çağırmayın. Hayır, yapabilecek bir şey değil. Elimde olsa yapayım ben her yere. Gelemem ki, mümkün değil böyle bir şey. Ben konsumantist değil mi? Masadan masaya gezen konsumantistler var hani. Ha, konsumantist olsam geleyim. Geleyim, oturayım masanıza bir poto içeyim. Yarısı iki damla alkol var içinde, iki tarafı su. Gideyim, alayım paramı gideyim. Yok öyle bir şey. Adamla boşuna mı uyanıyor? Yaşlılar evde otursun. Adamlar boşuna mı uyarıyor? Yaşlılar evde otursun diyor Gökhan Karali. Kim yaşlı? Ben Hüseyin Aga mı yaşlı? Ben bu akşam festivale gideceğim. Ketenler demiş. Leblebi'ciyiz insan. Kaç oradan ben? Ketenler festivale gideceğimmişim. Ne işin var senin? Ketenlikle festivalde mi? Ya havle bela kuvvete. İlla billahi lalüazim. Bismillahirrahmanirrahim. Günaydın olsun kumlara arkadaş. Grubumuza demiş. Nazmi Hasan Türkan. Efendim? Kumlara. Kumlara grubunuza. Ne kumu? Sizin grup kumlarda mı şu anda? Basit benim 3 kuruş aklım var onu da alacaksınız be. Vallahi billahi alacaksınız gidecek benim aklım be. Aklı fikir kalmayacak bende. Aysun. Günaydın. Haksız mıyım ama? He? Haksız mıyım? Söyle. Tanju, haksız mıyım kardeşim?

Şimdi neler neler yaşıyoruz. O diyor ki eve geleceğim, kahve içmeye geleceğim. O diyor ki reklam için sormaya geleceğim. O bir onu diyor, bunu diyor, onu diyor. Artık pancurları açık bırakmak. Pancuru açıyorlar. Bizimkiler hava alsın bu sıcakta diye. Diyorum ki pancuru indirin. Niye diyorlar? Diyorum benim arabamı gören burada geliyor. Gören gölü geliyor. Ama içinden okuyor. Hani para her kapıyı açardı diyor Nedim Şerif. Ne ilgisi var şimdi bundan? Bursa küçük kumla demiş Nazmi Aslan Türkan. Ha kumlalılar aşağı. Kumlalılar. Bursa küçük kumla, tamam. San Siro stand açıyor orada. Satışa gideceğim demiş Hüseyin Agam. Ha, çok haklısın Gürkan abi demiş Tanju. Çok haklısın demiş Erdem. Ha, en sıkı parayı ama haber vermeyi unuttum bak. Tayfun, Erdem, Oğuz gelmez, o evinin erkeği oldu. O camiye, camiden eve, evden camiye çıkıyor. Köyden dışarı çıkmıyor, gelmez zaten. Boşuna söyleyip de kızanı doğru yolundan ayırmayalım. Korifiye geliyor musunuz Erdem? Tayfun. Konuşun birbirinizden. Hemen haber verin bana. Hemen haber verin. Yazıyorum masaya, kişi sayısını yazıyorum. Saat 12'den sonra Tayfun'a Mürbesen de çaldıracağım. Saat 12.10 kala beni biraz oyalı şarkısını çaldıracağım Mürbesen'den Tayfun'a. %100 haklısın sonuna kadar demiş Aysun. Ama öyle ya canım. Sanki kim bilir kimi göreceğiniz bir de. Sanki kim bilir kim. Sanki göreceğiniz de bayağı bir mağda bir insan olsa. Ama ben radyodaki gibi değilim. Mısmık mısmık pıspırık kediler gibiyim yakında. Konuşmaya korkuyor, bu tanıyorum ben. Hep önüme bakıyorum.

0: Ama hani şimdi mesela gördüğünüz yerde tabii ki gelebilirsiniz. Nasıl diyebilirsiniz. Fotoğraf, resim çektirebilirsiniz. Yalnız uzatmayın. Bazıları uzattırıyor. Yapışkan gibi yapışıyor. Onlara da çok kızıyor. Tekrar tekrar geliyor. Tekrar tekrar geliyor. Tekrar tekrar geliyor. Orama burama dokuluyor. Şapur şupur öpüyor. O da olmaz. Gelin. Merhaba deyin. Sizi seviyoruz deyin, sevmiyor deyin. Fotoğraf çektirebilir miyiz falan filan deyin. Tamam, yok orada problem yok. Bazıları yapıştıkça yapışıyor, yapışık da yapışık koparamıyor. Sen beni yazdın mı diyor Çiko. İşte bekliyorum, haber bekliyorum sizden. Senden, Skut'tan. Geleceğiniz mi, gelmeyeceğiniz mi diye. Geliyor musun, yazayım mı seni? Skut'u yazayım mı? Konuştunuz mu? Ya bak Gürkan abi, buruşuk bir şeyler görecekler sanki, kim bilir ne demiş. Tanju, sen benim günaydın fotoğrafıma baksana be. He? Baksana sen benim günaydın fotoğrafıma. ChatGPT'ye nasıl gerdirdim her yerimi. ChatGPT'ye ayda 1 euro verirsen normal insan içine çıkarken de öyle geriye insanı. Bu akşam ChatGPT'ye gerdireceğim kendimi de geleceğim. Gör bak sen. Gör bak.
1: Artık hiç umut yok.
0: Durun bakayım, şimdi İlhan da bir şey yazmış. Filecim bunu dinleyicilere duyur demiş. Teen After File. Simioma yapılıyor. 52 Demokrati Afiyemi bilmem ne İlhan Abdullah. Plirami ve Veon Filon Ektosestimiz Komotinist Prostimo Yanasfalis Doğuhima demiş. 31.8'e kadar 250 euro Prostimo gelmiş. Arabası sigortasız olduğu için. Kimin sigortası aracı varsa Miço tükürüksüz öpeye demiş. Para toplamak için yer arıyor. Ama sigortası da araç olmaz ki. Ben ilk hanım kusura bakma ama. Hani sigortası da araba olur mu bayağı? Niye sen sigortasını yaptırmadın arabanın?

Mehmet. Siz de güzel çalışın. Bu akşam Batı Trakya'nın en ünlü radyocusu geliyor. En ünlü sesi geliyor oraya. Ona göre Rıdvan güzel okumazsa yarın vallahi billahi hiç acımadan eleştiririm. Hiç acımam. Rıdvan. Sesin ona göre eğit. Yanlış bir nota basarsan, detone olursan, aygın baygın okursan vay haline Rıdvan. Vay haline.

0: Jet ski'yi siz aldınız.
1: Yanım ben ski mi ki görmedim, almadım. Medyanın yalanı bu.
0: Bizzat ben verdim efendim. Yazın oğlunuzun Kuşadası'nda ski yapası tuttu. Siz emir verdiniz, biz de bir tane jet skimizi verdik. Fakat oğlunuz geri getirmediği için demirbaş listesinde bir skimiz eksik çıkıyor beyefendi.
1: Berk!
2: Berk!
3: Bert'im baba, beni mi çağırdın?
1: Bu motoru nereden buldun Berk?
2: Polis amcalardan istedim, verdiler. Vermezsen annem seni sürdürür lafımın etkisi de çok oldu.
1: Oğlum böyle milletin bir şeysini alıyorsun, geri vermiyorsun. Medyada büyütüyor, skandal yapıyor. Bak devlet amcalar gelmiş. Bunların da skisini almışsın. Jet skisini vermemişsin. Berk.
2: Ama baba ben sana sordum, salla gitsin dedin ya.
1: Vallahi o ski yok. Onun yerine başka ski vereceğiz size, ondan idare edin.
4: Nasıl olur efendim?
1: Olur. Şimdi bu skinin yerine ne ski versek? Ne ski versek lan?
2: Kayak takımı olur mu baba?
1: Aslan oğlum tıpkı babasına çekmiş. Olur tabii, o da ski.
4: Ama efendim bu jet ski değil ki.
1: Sen de buzluçun skiyi kabul etmiyorsun ya. Eskiden jet skiydi, evrim geçirdi, kayak ski oldu dersin.
5: Anladın Melikan. Mert. Akşama izin al, gel Mert. Çok güzel geçireceğiz efendim. Rıdvan güzel okuyasın akşama. Hiç karışmam bak. Hiç acımam yanlış yerden girersen, detone olursan. Hiç. Akinisyada akini iki kenarda duran, çalışmayan, akinisyada çıkarılmayan bütün araçlara geliyormuş bu ceza demiş İlhan. Aa.

Of, kalfa pastanesi. Harika lezzetler. Harika fiyatlar. Bak bir şey söyleyeceğim. Profiterollerini bir deneyin. Denemediyseniz, beni seviyorsanız, bana güveniyorsanız, sevmeyenler de gitsin deresin. Çok güzel bir profiterol. İçindeki o topları İtalyan şeften öğrendi Özkan abi. Efendim ondan sonra çikolatasını, beyaz çikolatasını, kremasını iki kardeş Gülsüm'le Mehmet ayarladı. Hafif şekerli, muhteşem bir şey ortaya çıkmış. Asla ama asla bir kaşıkla kalamazsınız. Kaşığınızı bandırdığınızda, daldırdığınızda en azından 3 kaşık yiyorsunuz. En az yemek kaşığıyla. Acayip bir şey. En azından 3 top birden gidiyor. Muhteşem bir şey. Kalfa pastanesinin tüm lezzetlerinin dışında profiterolünü mutlaka deneyin.

Gidemediğin yemeklere ben giderim senin için. Temsil amaçlı yerim senin için demiş Faik Şekerci. İddet kabul etmezler ki. İlla beni görecekler. Sanki kim bilir kimi görecekler.

yurdum kalmadı. Aldanma, aldanma çocuksu masum yüzüne. Bir Müslüm Gürses şarkısı. Kemancı Coşar'dan dinleyelim mi?

inay. Aldanma çocuksu Mansun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma sever gibi göründüğüne. Seni sevmiyorum diyecek bir gün. Sevmek çok güzel şey. Aldanmak acı ama kuşcağızım. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu. Sen garip hancı. Hesabı vermeden girecek bir gün. Sevmek çok güzel şey. Aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu. Sen garip hancı. Hesabı vermeden

İçinize bir şüphe düştü değil mi hepinizin sevenler? Benimki de yapar mı diye. Vallahi de billahi de insanoğlu çiğ süt yapmış, herkes yapar. Ben bu hayatta neler gördüm, neler yaşadım. Neler gördüm, neler yaşadım. Bir de insanlara çok fazla iyilik yapmayın. Hak ettiği kadar, çünkü verdikçe istiyorlar, verdikçe istiyorlar. Veriyorsunuz, veriyorsunuz, veriyorsunuz. Bir kere vermiyorsunuz, ondan sonra sizden fenası olmuyor. Vermeyin. Gösterin de vermeyin hınzırlara. Gösterin de vermeyin. Siz gelin, ben sana size hayat dersi vereyim, anlatayım ben size. Oturun böyle bir masaya etrafıma. Orta yerde ben olacağım. Anlatacağım size. Anlatacağım, hayat dersi vereyim.

0: Ah çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.
1: Erol Agromix, Çay Magıf Göğü'nde plakakiler, fayanslar 10 Euro'dan başlıyor. Metrekaresi sevgili dostlarım, Erol Agromix'te uygun fiyatlar, kalite, her tür inşaat malzemesi, iç ve dış cephe boyaları, Vitex marka, Nalburiye ürünleri, Züccaciye ürünleri, Çay Magıf Göğü'nde. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Bir aile işletmesi olarak sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Güneş Gold Atilla Bilir İskeçe'nin merkezinde. Mikhail Karoğlu 22 adı altın kolye küpe. Aklınıza gelen her şey Güneş Gold'da sevgili dostlar. Gümüş reyonu da var. 4 mevsim aile lokantası. Hamdi abi ve ekibi 4 mevsimde de güzel. 4 mevsimde de harika. 4 mevsim aile lokantası. Etleriyle, lapır lapır etleri dökülen çevirmeleriyle, harika fiyatlarıyla fark yaratıyor Kozluköy'de. Boru deyince, borucu deyince borusu tıkananlar Recep'e gidiyorlar. Recep ailesiyle beraber tıkanan lağım borularını açıyor. Evler, lavabolar, çeşmeler, en güzel ürünler. Andrea Papandreou 3'te, konsolosun arka sokağında Şükriye Market'in olduğu sırada hizmetinizde. Ve Fatih Şahin yufkası, 2015 yılından beri üretilen muhteşem yufkalar. Muhteşem lezzet Fatih'te, Şahin'de üretiliyor bu yufka. Kavala'dan Evros'a kadar bütün bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz sevgili dostlarım. İmajın Nuran Hasan. İmajın Nuran Hasan. İmajınız için harika süslemeler. Gümüşhane'de mağazası olan, İki tane mağazası olan tek süslemeci Nuran Hasan, Kanarya 30'da. Osonos 816'da. Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'dan da bulun. Takip edin sevgili dostlarım. Ve Agora Plus'lara çok teşekkür ediyorum. Agora Plus'ta diyelim, şarkıyı bırakacağım. Ahmet Galfa Pastanesi diyeceğim. Şarkıyı bırakınca Agora Plus'lardaki indirimli fiyatlar pazar gününe kadar. Agora Plus'ta Azax 1.30, 1 litre yüzey temizleyici. Papadopoulou Miranda bisküvi 1.5 euro. Efendim Essex Multi toz ve sıvı deterjan 50 yıkamalık 4.5 euro. 500 ml Rollo Paki Gala Kakao 1.20. 3x250 ml Rollo Paki Gala Kakao 1.80. Üçlü paket Baby Care Sensitive Islak Bebek Mendili 1.90'a satılıyor sevgili dostlarım. Haydi Pame. Şampiyon kıyat işleriyle uğraşıyorum, dinleyemiyorum. Akşama gidiyoruz değil mi demiş. Yansın, evet. Evet.

0: Günaydın Gürkan kardeş, dostum. Selamlar bizimkilere demiş Ertan Sakallı. Erdem.
1: Gençliğim gidiyor.
0: Kapamayasın radyoyu.

Ertan Agam'a bol bol selamlar demiş Erdem. Kapatınız da nereden duyuyorsun be? Ha? Kıçın dinliyorsun. Gözüne radyo mu koydun Erdem?

Yassı köyün kızanlarına selamlar, sevgiler, saygılar. Yassı köyün kızanlarına Mona Lisa gelinlik sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar hizmet veriyor. Salı ve perşembe günleri tüm gün, öğleden sonra da hizmetinizde tüm gün değil. Mona Lisa gelinlik, 2000'e yakın gelinlikler, harika fiyatlar. Mona Lisa'da sevgili dostlarım, Mona Lisa Açı abla 30 yıllık tecrübeyle hizmetinizde. Canlı çiçeklerle araba süslemesi, gelin yolu süslemesi, gelin masası süslemesi, Tuzcuköy girişinde Mona Lisa. Omuzumda dur, omuzumda dur, yeter, canımı sıktın. Mona Lisa hizmetinizde. 30 yılın tecrübesiyle.

ne güzel köfteler yapmışsın Erdem. Hafta aynı Moskariska. Ta kimse ta kendi Moskariska. Selam, nasılsın? Musa Köy'den Ersoy Tütün sizin ailesi için sıradaki şarkı gelsin. Sabah şabalar olsun demiş Ersoy. Ersoy kolay gelsin. Hoş geldiniz.

Kimimizin küçük, kimimizin büyük. Hepimizin bir derdi var. Şu anda benim derdim yok diyenler bile olmuştur zaman zaman. Efendim Allah bizi çaresiz dertlerden uzak eylesin inşallah. Hayat bu. Hep süt liman deniz olmayacak. İnişleri olacak, yokuşları olacak. Çok acı zamanlarımız olacak. Çok iyi, güzel zamanlarımız olacak ama işte diyoruz ya, acısıyla tatlısıyla bu hayat gelip akıp geçecek. Ya, nerede Volkan Konak? Nerede? Bugün hepimiz için öyle diyecekler. Nerede diyecekler?

inadı değil mi? Peç hasta. Nurgül orada. Soğuk sıkım zeytinyağları. Korona ekip ikiliye en güzel zeytinler. Soğuk sıkım, tekrar ediyorum. Korona ekip ikiliye, araştırın bunu. Sadece 5 litresi 30 euro. Nerede bu faik mafile? Segrafi, mazgrafi, utekali, merotekali, spera demiş Gürdal. Ne bileyim. Gözümde yaş. İlk adımı atsın dedi. Ben ilk adımı attım dün. Şimdi artık adımları ondan bekliyorum.

Faros. Fener'de. Fener'in gururu. Faros. Faros'a çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığın katkılardan dolayı sevgili dostlar. Faroslayalım. Faros'a gidelim, balık yiyelim. Balık sevmeyen et yesinler, değil mi? Osman. Osman. Ha? Et yesinler kuşum. Tatlı yesinler. Kahve içmeye de girebilirler. Manzara çok güzel. Manzara harika Osman'ım. Feneri. Öyle kuş bakışı görüyorsun. Senin bakışında görüyorlar feneri. Martılar vak vak vak yapıyor. Martı sesleri arasında. Serin serin eserken deniz rüzgarı. Gidin Faros'ta. Yemeğinizi yiyin efendim. Ne adım attın be budala? Söylendin durdun yürü git demiş Faik. Faik dostum bugün seni korifiye alalım mı? Geleceksin mi korifiye? Hoş geldin. Yoksa yarın akşam düğüne mi geleceksin? O masalar hazırlandı. O kurdelalar takıldı. Ev çok güzel tam düğün evi oldu. O yemekler sakın aç gelesin. Yemek full düğünlü, full düğünlü, full düğünlü demişim. Düğün full yemekli. Düğün full yemekli, sakın tok gelme. Aç gel. Dört dakika geçirmişin gene yufkacıyı. Gökhan Karali. Yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Trakya yufka. Batakya'daki bakkal ve marketlerde değil. Rotopil'indeki bakkal ve marketlerde sadece şimdilik. Çünkü anca yetiştirebiliyorlar. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Rıdvan Feyiz.

0: Ahmet, niye gülüyorsun? Gümrüğe mi geldin? Sanki bir faik duydum diyor Gürdal. Ama Uskut gümücü neyde geziye şaşırdım görünce çok telaşlanıyor demiş Leblebi Hüseyin Agam. Uskut mu? Vay sen Uskut'unu ya. Hızır'ın Uskut'u. Gümücü neyde geziye çok telaşlanıyor bu sıcakta.
1: Emel Güney'de yerini aldığına göre soruya...
0: Kal gümücü neyde nasıl olsa aşama biz geleceğiz oraya. Oh. Oh. Bir tane panini aldım, panini açtım. Panini bilir misiniz ekmek? Siz fakirler, fas fakirler nereden bileceğiniz? Biz denginler bile zirzadan alıyoruz onu. 60 leptaya iki tanesi. Zimomen umeliyor lazo. Panini. Açtım paninin ortasını. Bugünlerde her gün balık yiyorum. Hadi hayırlısı bakalım. İçine balık kroket koydum. Efendim Max'ın kopanisinden koydum. Tirokafteri kopanis, salatı kopanisinden koydum. Ondan sonra glikopatata koydum. Ondan sonra bir bastırdım onu. Tost makinesinde. Bir olmuş ama. Oh. Akşamı da yiyeyim. 5-6 tane köftecik. 8 tane yerim. Ben kocaman olayım. Oh. Konuşmaya ilk defa gelecek olanlar, köftelere bayılacaksınız, yemelere doyamayacaksınız. Bizim masaya özel, soğan sevenler için böyle kıyılmış, sumaklı, zeytinyağlı soğan da gelecek. Bana özel, Gürkan Nesenoğlu'na özel, Korifi Bulatköy'de. Ne oldu be Emre? Hah, yazma onun için. Açan Faik abi geldi Ayda ona İbrahim Tatlıses şarkılarını indim derelerine bilmem nerelerine demiş. Emre. Hay altında bin yaşa hiç aklımda yoktu. Çanakkale'ye sevgiden saygılar. Abdullah Erkan Bey abim hoş geldin. Altında bin yaşa. Faik'le barışma şarkımız. İndim derelerine bilmem nerelerine. Kaytan bıyıklarını. Sürem nerelerimi? Nerelerini süreyim Faik Kaytan büyüklerimi? He? Faik dostum, profil fotoğrafımı beğendin mi? Günaydın mesajını bugün. At bakayım bir yürek. At bakayım bir kalp caz fotoğrafımı. Gökhan, sana bir koyarım. ne diyor bunlar be? Hepsi deli bunların be Osman be. Hepsi deli. Konuş çocuğum sen, konuş.

Tanju. Hoş geldin Adet'ciğim. Hoş geldin. Benim atmak istediğim face emojilerinde yok demiş Faik Tuzacı. Tarif et, ne atmak istiyorsun sen? Ne atmak istiyorsun sen? Vay vallahi sana ağzımdan kuş tutsam sana yaranamıyor. Al sana özel türkü.

Şu kadar Veysel'e şabak. Veysel, davulu unutma. Mert. Mert. Neden aldın devletin sikisini be? Pralina, sen de geleceksin be Mert. Artim hoş geldin, seni çok özledik bir demiş Faik Şekerci, Faik Tuzlacı'ya. Niyet ile Esra'ya ve işine hayırlı yolculuklar, Sıla yolunda dikkatli gelin, I love patates demiş Trakyalı. Ha? Abi bu çok iyi adam ama inatlaştım ayağını kesen adam adım atmasın diye demiş Hüseyin, Faik Tuzlacı'nın işin. Sayın ben.

Merhaba Aygül. Herkes de kaşını yen be demiş İlkan. Huysuz bir işin gibiyim. Huysuz. Davulsuz olmaz demiş Veysel. Ha. Mert. Mert duyuyor musun be? Nerede bu Mert?

Faik abiye bir afyorama yap. İbo'dan aramam sormam bir daha demiş Tanju. Durun, kaçıracağınız adama adam daha gelmedi diyor Gürdal.

yine. Bu da Fanya gelsin. Bu da Fanya gelsin. Ama Ali, fasulyenin kilosu kaç? Hiç sormadan aldık ha. Ha? Kazıklamayasın bizi, 7,5 euro demeyesin kilosunu. Alimonla bak, panikledim şimdi. Bak, hiç kilosunu sormadan ısmarladım. Yani. Yani. Ay. 7,5 lira. Hem oynasın, hem kaynasın. Bu şarkı hoca mahalleden Celalettin'e kolay gelsin demiş Ahmet abi. Gelsin.

0: Bıra bu dünyada ne deli insanlar var. Adamın birisi hastanenin çatısına çıkmış, Azrail gibi giyinmiş, eline bir tane kör kosa almış, kapkara giyinmiş ve hastanenin çatısından hastalara bakarmış. Karşıda balkondaki hastaneleri, öteki tarikattaki şeylere, hastalara. Antras dimenos karos, anevkese taracanos okomiyu, kekitus etus hastanes. Bıra deliler var bıra. Bıra ben görsem ölürüm. Ölürüm.
1: Hem yağlıdır, hem pahalıdır.
0: Hem yağlıdır. Senin fasulyeler hem yağlı hem pahalı galiba. Alimoğlu. Ünlülere özel fasulye, özel fiyat. Al bol para yanına ya da post makinesi alayım mı yanıma demiş Alimoğlu. Niye, bu akşam getireceksin mi senin fasulyeleri? Hem yağlı, hem pahalı, hem pahalı mı? Yağlı mı senin fasulyeler? Aradım abimi şimdi, çok sipariş var diye. Yetişemiyor, yastın sana diyor Veysel. Ha, Mert! Mert! Almışın devletin sikisini.
1: Severim seni candan.
0: GGS Mert!

Bir tanesi diyor yeni taftataların içinde çip var diyor. Dedim evet var, ne olacak çip varsa? Bizi takip edeceklermiş. Ama yediğinizi içtiğinizi sıçtığınızı her şeyi Facebook'a, Instagram'a koyuyorsunuz. Google'a, Siri'ye, Miri'ye her şeyi müsaade ediyorsunuz. Chat chip'i diye de öyle. Yeni taftataların içinde çip varmış. Çok pahalıdır. Allah'ım ya Rabbim.

Ama çip sizin bildiğiniz o dalgametrelerden değil. Öyle bir özelliği yok tavzatanın içindeki çipin. Selamlar Gürkan, bu akşam köyümüze gelecek misiniz? Sizleri hoşlamak isterdik ama Maronya'da olacağız. Başka bir asla başka bir akşam inşallah demiş Halil abi. Hoşlamazsanız hiç olmaz Halil abi. Hiç olmaz. Beni hoşlamayacaksan niye geleyim? Ana telefonun üstüne sıçtı bu kuş. Ay Allah senin belanı kat. Faik'in bedduası tutmuştur. Kuş telefonun üstüne sıçsın demiştir kesin. Ah Faik. Gideyim sileyim bunu. Of Faik.

Böyle şarkı bitmiş. Gittim. Bir bisküvi yiyeyim dedim. Bisküvi yerken kahve pastanesinin incir tatları gözüme çarptı. Kahve pastanesi incir tatlarını yerken kahve pastanesinin kokoları gözüme çarptı. Boğulacağım da. Onları da yerken şarkı bitti. Bu lezzet anlatılmaz yaşanır. Kanfa pastanesi. Kokonatlarını da deneyin. Profiterolini de deneyin. İncir tatlısını da deneyin. Kanfa pastanesi. Bu lezzet anlatılmaz yenir, yaşanır bu lezzet. Yaşanır yenir bu lezzet. Ama çok sıcaktır, çok da güzel esiyordur. İyi yayınlar Gürkan abim demiş. Kemal Karadayı esiyor ama sıcak esiyor Kemal. Yastı öğrende bile sıcak esiyor Kemal. Kemal. Kemal. Dün azca önce yedim sıcakta Kemal. Benim gibi yaşlı insanların da dışarı çıkmaması lazım. Kemal. Öleyiz sıcaktan, öleyiz kardeşim. Faik abine de söyle o da çıkmasın dışarı. Ben söyleyeyim dinlemiyor. Dinlemiyor beni. Siz şarkıyı dinleyin azıcık daha yiyeyim gireyim ben.

Faik abi sağlamdır. Ona dokunmaz, sıcak be demiş Kemal Karadayı. Abi onun bir uyluk kemiği sağlam. Kalan her yere dökülük. Uyluk kemiği nerede biliyor musun? Şişko demiş Tanju. Nerem şişko ben? Aytaç Aga demiş Trakyalı. Ha?

0: Bak kızdırma gene. Gene konuşmayacak sana demiş Kemal. Ay pardon. Faik sağlamdır. Haşin erkek o. Erkeğim benim. Erken benim. Kütür kütür kütür kütür Kurcalı karpuzu gibi o. O Emirhan'ın karpuzları gibi o. Kütür kütür maşallah. Delikanlı maşallah. Gürkan ne oluyor böyle yanıyor ortalık, gene süpersin bugün, teşekkür ediyoruz demiş Hatice ablam. Vay be Hatice abla, dün ben ölecektim mi? Vallahi billahi gidecektim. Gideceydim öteki tarafa Hatice abla. Program biterken daha teyzemin oğlu geldi. Onlar Türkiye'ye gideceklerdi, sizi yemeğe götüreyim dedim Gökmen'e. Yastıköy'e. Her yer beton, her yer asfalt. Digmalık için, digmalık toprak yok. Anam Hatice ablacığım, anam Hatice abla. Vallahi billahi. Öldük, öldük, öldük. Yaşlılar çok kahve oluyor. Anamla halama bir şey olmadı. Yediler levlekleri, yediler levlekleri, içtiler suları, içtiler suları. Biz gençler gideceğiz öteki tarafa. Hanamın oğlu, gelini falan, gele falan kızanlar gideceğiz. Vallahi billahi dünkü kadar zor bir gün geçirdiğimi hatırladım. Acayip bir sıcaktı. Şaka bir yana, ben böyle bir sıcak görmedim. Ama ne sıcaktı, ama ne sıcaktı, ama ne sıcaktı. Bir de yanıyordu orada. Arabaya bindiğimde araba 47 dereceyi gösteriyordu. Vallahi de bile eve geldim, elim ayağım titriyor. Zıngır zıngır zıngır zıngır zıngır zıngır titriyor. Bir baktım tansiyonum 9'a 6'ya düşmüş. Tansiyon düşmüş. Çıkar çıkarabilirsen tuz yaladım. Onu yaladım, bunu yedim. Gittim banyoya girdim, soğuk soğuk duşlar aldım. Kahve içtim, zor kendime geldim, zor kendime geldim. Aa, öleceğim Hatice abla. Vallahi billahi sen.
1: 12 yaş bırakırım.
0: Mona Lisa gelinlik. 2000'e yakın gelinlik. Hatice abla bütün gün dikiyor. Bütün gün dikiyor, bütün gün dikiyor. Evet. Mona Lisa gelinlik. Her zevke göre gelinlik. Mona Lisa'da çok güzel canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi var. Efendim canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi. Gelin buketleri. Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında 30 yıldır fark yaratıyor. Sen kendini öptürmeye yemin mi aldın demiş Faik. Ay bu sıcakta zaten öpmek alsan da öpemez insan insanı. Öf. Faik dün azca öleceydim, sonra vicdan azabı çektin. Küs geç gittik diye. Sonra geleceydin tabutun başında hüngür hüngür hüngür hüngür hüngür hüngür ağlayıp gözyaşı dökeceydin. Ya... Bu ölümlü dünyada yapma bana öyle, üzme beni. Enişte. Jet ski bunlar. Geldim, kaçta giriyoruz akşama demiş Yasin Kalenci. Saat 8.30 gibi orada olacak üzere çıkıyoruz. Yani 7.30 gibi buradan çıkıyoruz. Tamam mı? Ben gideceğim, Haşim alacağım. Haşim'in abisini alacağım. Sen herhalde arabana birilerini alacaksın da geleceksin, öyle mi Yasin?
1: Orkestra grup melodiden damada geline oynayanlara şaban.
0: Sıranı geçirmiş olacaktım, bana ne demiş Faik. Hiç üzülmeyeceğim midir ben? Sıcaktır. Ölüyoruz demiş Aynur ablam. İki tane makak maymunu yollamış bana. Makak maymunları da sıcaklıyor mu? Dün ben gittim. Bir tane kedi ince. Gökmen'in orada tavernada sandalyenin altına yatmış. Ölmüş sandım. Hepimiz ölmüş sandık. Vay dedik, kedicik ölmüş dedik. Hemen koştum ben. Hayvan bayılmış. Aldık serin bir yere koyduk. Sumu serptik üstüne. Dirilttim hayvanı. Beni de sen alacaksın demiş Yasin. Niye? Senin Volvo'n yok mu?

Tolga nerede? Tolga Puy nere? Hasan! Hasan sana sesleniyorum. Hasan sana sesleniyorum. Hasan sana sesleniyorum. Bir de pazarcıya seslenmek istiyorum. Hasan Hijyen Servis. Burası da öyle ablam diyor Aynur ablam. Vay vay Aynur ablacığım. Vallahi dikçeldim dalları. Dikçeldim dalları dün. Allah bile. Tire tire tire tire titredi mi? ChatGPT'ye sordum tevekkeli. Nerede benim telefonum be? Seni dedi şey çarpmış dedi. Sıcak çarpmış dedi. Araba eşime lazım demiş Yasin. Alırım, bagajda yer var. Sen bagaja pek sığmazsın ama...

Üstüne tuzlu tuzlu kasıyoruz. Fındık fıstık ne güzel gidiyor. Oh. Ya sen hemen gel sen de yiyor. Ya gel sen de yiyor. Hört kuşlar kuru yemişmez. Al azıcık azıcık al. Çok güzel. Azıcık yiyeyim.

Faik abi sana pamuğu tıkacağı da abi demiş Emre. Şimdi pamuk yok. Silikon tıpa var. Eskiden tıpa pamuk. Merhaba. Merhaba. Aygül. Kocana da merhaba dediğimiz öyle. Yarın akşam göreceğim onu sayın.

0: Rodelikon tutmaz sana mastikat kayacaksın diyor Faik Tuzacı.
1: Niye?
0: Benim Rodeliler sağlam. Senin Rodeliler karıştırdın galiba onu. İstediği kadar köfte yesin yersin diyor. Gidiği köftenin parasını öder diyor. Basma klavyeye, basma.

Ama Tanju Adelfos'un nerede? Göre göre yazık Eyyub'a, Meriç'in azgın suyu aramıza girdi de, göz göre göre yazık Eyyub'a.

beni davet etmeyeceksin mi Korifiye diyor Faik, işte davet ettim ya. Niye etmeyeyim? Gel aramızdaki buzları eritelim, köfte koyalım araya, gel. Gel seni en güzel yere oturtacağım. Tam tuvaletin giriş kapısının yerinde yer var. Orası çok güzel, oraya oturtacağım seni. Kapı açılınca mis gibi kokular geliyor. Şaka diyorum, şaka diyeyim, şaka diyeyim. Gel, senin kalbimin en güzel yerinde, köşesinde yerim var. Agamın kafası çekmezmiş bugün diyor Tanju. Ne çekecek kafa sıcaktan arkadaşım, ne çekecek? Ah. Çiko sen sıcaklamıyor musun bugün be? Ben aşama hiç çamaşır giymeyeceğim, pişik oluyor. Ona göre geleceğim, ona göre yaklaşın bana.

0: 14 kere şama. Ben öperim demiş Aydın. Aydın Mehmet. Aa, Bulgaristanlıları öptürmeyeyim be. Yok Gürkan'dan Veysel'e şaba. Veysel orada soğuk soğuk serin serin yerde satış yaparken, oynarken, keyif çatarken gözünden ateş fışkıran Mert'e şaba. Mert, Mert niye aldın devletin ne? Ha? Niye aldın devletin şeyini? Mert. Abi, yazma bile marktı yok Mert'in. Ne olmuş devlet iskisini? Orkestakim akşama diyor Erdem. Mehmet de Rıdvan. Mehmet de Rıdvan. Hani Tayfun yazma diye bana. Santanlı Faik gelecek. Bak Gürkan akşama demiş Leblebci Senegam gelecek. Sen git Ketenlik'te dur. Sen süreye satış yap sen. Mert! Mert! Muzaffer abi, Frankfurt Havalimanı günaydın. Emre, sana da takarız. Sana da takarız. İlla ölmene gerek yok silikon takmak için. Diriken de takarım ben sana. Klima bende 20'de çalışıyor. Oh demiş Veysel. Oh demiş. Mert. Sen yan orada ergastırıyordun. Yan. Yan. Gitti Hüseyin Aga'yı görme. Unutmuş beni diye tanıyamadım. Aa, Hüseyin Aga diyoruz kutup. Adam sıcaktan kim ne halde? Kim ne halde sıcaktan adam? Skut sen gelecek misin be? Sen geliyor musun? Yazayım mı senin listeye? Ketenlik iptal oldu. İptal korifiye geliyorum demişler. Hüseyin Aga'm. Saydan geliyor musun? Yazayım mı adını?
1: Yazma şaba.
0: Bak benimle ne, oyun oynamayın.
1: Ay yazma şaba.
0: Evet. Çiko'yu yazıyorum. Skut'u yazıyorum. Yazayım mı? Çabuk söyleyin.
1: Abi tutanır şaba.
0: Program bittikten sonra Fatih benden liste istedi. Akşam bize Fatih özel hizmet yapacakmış. Dedim nasıl yapacağız içki içenlerle içmeyenleri dedi. Ayıracağız dedi. Sen onu bana bırak dedi. İçki içmeyenlerden daha fazla para alacağız dedi. Bana da beşer euro bir şey vereceğiniz dedi. Tamam dedim. Yaz beni bir tarafa diyor Skut. Yazdım seni. Tahmin ettiğin tarafa yazdım Skut. Skut. Çiko. Evet. Leblebicim. Leblebicim yazıyorum seni de. Bütün deliler paraya sordu olacak Ayşem. Müzeye ne gerek var? He?

0: Dur nereye, ben seni daha evlendireceğim. Gitmek yok diyor Hatice abla. Vay be Hatice abla, az daha gidecektim vallahi billahi sen. Az daha gidecektim. Olsun, benim yaşım daha genç, evlendirir durursun, ne olacak? Evlendirir durursun. Faik'le oturacağım ben diyor leblebiciyi sen agam. Sen geleceksin mi gelmeyeceksin mi? Onu söyle. Faik zaten öyle kalabalık ortama gelmez, pısırık o. Gelmez, o utanıyor insan içinde. O utanmaktan yemek yemiyor. Breve. Tep aralarını tepeli kızlarla yiyor bu Hüseyin. Şimdi bak, bar pavyon karılarından fotoğraf yolluyor bana. Birazdan cumaya gidecek. Birazdan cumaya gidecek. Bak. Bak, bak.
1: Haydi be sevinç.
0: Bak. Allah seni. Rus mu bu, Ukraynalı mı, nereli bu?

yazıyorum leblebici de leblebici bici bici leblebici leble bir yazdım. Fikret, Ahmet, Ali, Tanju, Gürkan, Haşim, Yasin, Haşim'in abisi, onun adını unuttum. Veysel. Evet, ısırma parmağım ben. Arkadaki arkadaşı. Ha, Veysel'in arkadaşı. Ahmet, Scoot, Chico, leblebici. Trakya'da Almanya Zülfenhaus'tan dört gözle bekleniyorsun demiş Nideli Esra. Siz kime ne mesaj yolluyorsunuz hiç anlamıyorum sizi. Hiç. Yeni diş doktorum abi, iğne vurmadan dolgu yapıyor demiş Hüseyin. Söylerdim şimdi bir şey, ha söylemeyeyim cuma günü. Ha bende kalsın.

0: Sevgili Tevekel, Faik dostuma seslenmek istiyorum. Akşama çok güzel eğleneceğiz. Bir tavernaya gideceğiz. Yunan tavernası. Müzikle oynayacağız. Faik dostum, ne olur sen de gel. Sana ihtiyacımız var diyebilir misin?
1: Faik dostum, ne olur sen de gel. Akşama bir Yunan tavernasına gidiyoruz. Müzik var, oyun var. Sensiz eksik kalır. Vallahi sana ihtiyacımız var. Gel de beraber coşalım.

0: Tamam da bir problem var sevgili Tevekkelim. Fahin kendi düğününde oynamamış. Tavernada nasıl coşacak? Fahin oynadığını hiç gören olmamış şu ana kadar.
1: O zaman bu akşam tarihi an olabilir. İlk kez sahaya inen efsane gibi. Ama tabii tamamen kendi temposunda. Belki bir alkışla, belki hafif bir omuz hareketiyle başlar. Gerisi zaten kendiliğinden gelir.
0: Omuz hareketini ben atarım ona. Ben her türlü hareketi yaparım ona.
1: O zaman süper. Sen omuzları başlat, enerjiyi yükselt. O da isterse küçük bir adımla. İsterse sadece alkışla katılır. Yeter ki baskı olmasın.
0: Kızanlar alkışlayacak.
1: Aynen, bir sıcaklık olur.
0: Ben omuzuna alkışlar. Ben pandik de atarım ona. Her şeyi yaparım.
1: Tamam, sen destek verirsin. Destek, ortamı ısıtırsın.
0: Arkadan evet.
1: Ama en önemlisi rahat hissederse katılır. Sen ortamı ısıt, gerisi ona kalsın.
0: Tamam, ben ortamı hazırlayacağım, hiç merak etme. Tamam kuşum, bak kuş da katılıyor. Isıtacağım ben ortamı. Ben ona bir omuz bir pandik hop kalkacak. Maknas oynatacağım ben onu. Maknas oynatacağım. Faik abi gel, sen de biz bir ay içeceğiz. Gürkan abiye bakacağız, dansöz olacağımış o bu akşam demiş Tanju. Yalnız dikkat edin, ben iç çamaşırı giymeyeceğim bu akşam. Faik abinin de yası var. Oynamadan olmasın mı bir şey demiş. Ne yası var be? Ne diyorsun Baskut sen? Okuma da Tevekkele söyle Faik'i kuşunu da alsın demiş. Birisi. Sevgili Tevekkelim, Faik'e söyleyelim o zaman. Kuşunu da alsın yanında gelirken, kuşunu unutmasın.
1: Harika dedin. Hem kuş gibi hafif, hem de dansın ritmiyle belki de Faik'e şöyle motive edersin. Bak, biz sadece eğleniyoruz. Kuş gibi hafif, rüzgar gibi. Sen de sadece bir adım at, gerisi müziğe kalsın.
0: Faik.
1: Fahi, hadi be dostum, bu akşam gel. Sadece bir adım, bir alkış, hepsi bu. Sensiz eksik kalır.
0: Hadi bir de alkış sesi yapalım. Bulabilecek misin alkış sesi internetten? Hadi bir Fahi'yi bir alkışlayalım. Mar, niye sustun?
1: Bir saniye, bir şey ayarlamaya çalışıyorum. Tamam, internetten alkış efektleri var, evet. Mesela Mixkit ya da Pixabay Sounds gibi yerlerde alkış sesleri bulabiliyorsun.
0: Yes.
1: Ama burada sana gerçek bir ses... Tamam, en azından sözlü bir alkış canlandırayım. Hadi. Şöyle düşün. Koca bir kalabalık, eller havada, tempo yükseliyor. Şak şak şak şak şak. Bravo Faik, bravo. Haydi
0: şak,
1: bu akşam şak, senin gecen.
0: Şak şak şak şak şak şak şak şak şak. Bravo Faik. Bu gece senin gecen Faik. Hadi şak.
1: Aynen öyle. Şak şak şak. Bravo Faik. Yaşa be. Bu gece senin gecen. Biz buradayız. Tempo senden. Şak şak şak.
0: Öleyim. Ay öleceğim ya Rabbim. Of Allah'ım, sen büyüksün ya Rabbim. Tevekkül, sen benden betersin. Nasıl gelecek ses? Şak şak şak şak.

Vallahi program bitmiş hiç anlamadım. Yemin ederim program bittiğini anlamadım. Allah iyiliğinizi versin. Vallahi da billahi da bu yapay zeka senden 100 kat deli çıktı diyor Hüseyin Agam. Nasıl yapacağız ben ya? Şak şak şak şak şak şak şak. Bu kadar nazı genç kızlar yapmıyor Faik diyor Halil abi. Faik da genç çocuk, genç delikanlı. Yakışıklı, boylu, poslu, endamlı. O naz yapmayacak da kim yapacak? Ha? Kim yapacak o naz yapmayacak?

geldi abi. Faik geldi, hemen canlandım bıra demiş Hasan. Efendim bana bildirin programdan sonra da kim gelecek, kaç kişi olacağız, kesin bir rakam verelim. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Cuma namazına gidecek olanlara hayırlı cumalar diliyorum. Allah kıldığınız namazla ettiğiniz duaları kabul etsin inşallah. Tele mi? Yarın sabah saat 8'de canlı yayında 8 az geçe tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02...

evimin konutları, ayağına terlik verircesine saygı duyduğum insanlarım. Dedik ya, bizi birleştiren müzik çok önemlidir. Aşık Veysel'imiz, Mehmet Akif Ersoy'umuz, Yunus Emre'miz, Mevlana'larımız, Hacı Bektaş'ı velilerimiz. Anadolu kültürü muhteşem, muhteşem, muhteşem. Bu enstrüman da bizi çok enterese ediyor. Bağlamamız bizim ulusal enstrümanımız ama bu üç telli şeytani saz da Karadeniz'in kutsal bir enstrümanıdır. Ne bileyim, çok sevdik bunu, çok. Analarımızın tahta beşiğinde mayalandık buna. Evet. Karadeniz. Hırçın kız, al bizi kollarına. Görüntü besle beni. Çalgala dalga dalga, köpük köpük yakamoz. Ayça dudaklarına değsin dudaklarınız. Takalar, filigalar, koynunda yalpalarken. Ver elini tutalım, çakıllar kumlar üzre bir horon tutuşalım. Karadeniz, hırçın kız. Doğduğundan bu yana bizi sana güveyi. Yar olma başkasına. Karadeniz, hırçın kız, hopa hop, Samsun, Sinop. Uşaklar dalgaları, mendilleri sallanırın. Gidelim deniz kıyısına, çakıllar kumlar üzre bir horon tutuşalım. Selim'im, Selim'im, hünerli ellim.

0: sormayın yaşamadım ki.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσης Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσης Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσης Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market hem sizi hem

0: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
1: Tuncay Saran Show.
0: 7 Ağustos Profesyonel Konuşmacılar Günü'ymüş. Merhaba arkadaşlar, ben Tuncay Saran. Nasılsınız aşkta? Tüm profesyonel konuşmacıların günü kutlu olsun aynı zamanda. 7 Ağustos'umuz hayırlara vesile olsun. Başlayalım bakalım.

Geçenlerde arkadaşlar markette şarküteri reyonundayım. Orada bekliyorum. Biraz ileride sol tarafında başka bir arkadaş var. O bir şeyler alıyor. Bir abla var yaşlıca. Ona yardımcı oluyor. Tavuklar falan veriyor öyle paket. Arkadaş da biraz böyle uğraştırdı. Yok yok şu olsun bu olmasın. Yok bunu koy abla sen şunu ver falan. Bir sürü de tavuk aldı böyle. Ondan sonra şarküteri reyonlarında böyle bombeli eğimli kalın bir cam vardır ya. Şimdi kadın oraya bir yere koyuyor. Karşıdaki kadın veriyor eti. Şimdi tavuk paketlerinden bir tanesi böyle oradan kaydı. Adam tutmadı yani tutsana. Niye bekliyorsun yani? Böyle birazcık ileri bir yere mi koymuş ne yani kaydı tut işte. Ondan sonra arkadaşlar bu kardeşimiz şöyle bir şey söyledi kadına. Bak terbiyesizliğe bak. Kafamıza atsaydın dedi. Ya şimdi ne gerek var değil mi? Durup dururken yani. Hani böyle birden bir hödüklük krizine falan mı girdin? İlla yapman mı gerekiyor yani böyle? Kurban olarak da kendine o teyzeciğimi seçiyorsun. Ne gerek var abi? Vallahi insanlardaki terbiyesizliği, hadsizliği, hoşgörüsüzlüğü, hoşgörülüyle alakası yok bu durum yani. Sen hem suçlusun hem güçlüsün kardeşim. Hem ukala ukala böyle hani o olmasın bu olsun şunu ver bir de bunu ver falan dur bakayım o yani 2 saat. Bir tanesini seç git ya. Ne uğraştırıyorsun kadını 2 saat? Bir de bu yetmezmiş gibi. Yazık teyzeciğimin hiçbir suçu günahı bir şey yok yani. Tavuk paketini oraya koyuverdi ya. Kaydı orada yani. Bir ne oldu şimdi onu orada azıcık böyle pıt diye hareket etti. Aman Allah'ım çok yoruldum. Aman Allah'ım kafama gelebilirdi. Canıma kastedildi filan. Ya gencecik delikanlısından. Utan cibilliyetinden, kalıbından, her şeyinden utan yani. Ne kadar ayıp ya. Tip de kafanızda canlanıyor değil mi? Öyle. O tipler kafanızda canlanıyordur yani. Mükemmel oturmuş bir fonetip artık. Öyle genel hali böyledir yani. Kabadayı kabadayı. Tesbihi olabilir. Niyeyse böyle çok alakalı mıdır bilmiyorum. Çok da böyle zan altında da bırakmak istemiyorum ama öyle kişileri siyah saçlar böyle esmerdir böyle siyah saçlıdır en azından böyle sevgilisinin tokasını vitesine takmıştır. Trafikte sık sık olay çıkarır. Gözler bir baygın bakar böyle kaşları kaldırır. Birader falan böyle konuşur. Mongol mongol böyle gezer ortalıkta. Tunca.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Tamam.
1: 24 Eylül 2019 Işın'la Deniz Kati.
2: Balon balığı çocuğun parmağını kopardı. Yanlış duymadınız. Süveyş kanalından Akdeniz'e gelen balon balığının ilk saldırısı Anamur'da gerçekleşti. Ya öyle bir yazmışlar ki herkesin beklediği ve hani düzenli bir şekilde çeşitli yerlerde saldırılar gerçekleştirecek bir balon balığı varmış gibi yani. Sosyal bir etkinlikmiş gibi yazmışlar. Süveyş kanalından Akdeniz'e gelen balon balığı ilk saldırısını Anamur'da gerçekleştirdi. İlk konserini Anamur'da verdi gibi yani. Balon balığı tur takvimi 29 Eylül Alanya, 3 Ekim Fethiye, 11 Ekim Kuşadası. Ne şans ama bu arada düşünsene. Süveyş kanalından giriş yapan nasıl tespit edildiyse o da. Balon balığı gelip Anamur'da bir çocuğun parmağının ucunu koparıyor. İnanılır gibi değil.
3: Zaman makinesi.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Bizim küçük oğlanın inek sütü alerjisi vardı arkadaşlar. Artık çok şükür geçiyor alerjisi. Zaten bir süredir doktorun yönlendirmesiyle içinde inek sütü olan şeyler vermeye başlamıştık. Azar azar, kontrollü bir şekilde. Diyet kırma deniyor buna. İşte bir tek inek sütünün kendisi kalmıştı vermediğimiz. Onu da böyle inek sütü alerjisi olan çocuklara hastane ortamında veriyorlarmış, doktor kontrolünde. Hani çocuk rahatsızlanırsa hemen müdahale edilebilsin diye. Ve bu arada bu olaya da süt provokasyonu deniliyormuş. Bütün gün sürecek bir şey. Azar azar süt verecekler, giderek çoğaltarak. Biraz verecekler, bekleyeceksin. Bir şey olmazsa biraz daha verecekler, arttırarak falan, böyle bir şey. Gittik hastaneye süt ve suyumuzu da alıp. İlkten sütle karışık su verdi, çok az. Enjektöre çekti, onun bir milim hesabı var, bir gıdım bir şey. Sıktık çocuğun ağzına. Kadın dedi, siz şimdi koridorda bekleyin, 15 dakika sonra gelin, bu sefer sadece süt vereceğim azıcık. Şimdi bu olay 7-8 saat falan sürecek bir şey, tamam mı? Dedim, burada kapının önünde mi bekleyeceğiz? Böyle mi devam edecek yani bu? Evet dedi, koridorda. Hayda. Abi bildiğin hastane koridoru yani. Hasta kaynıyor. Koca gün orada yani. Ya bizimkiyle beraber bir çocuk daha var. Anne babasıyla gelmişler. İkimize tek oda verseydin o bile olurdu yani. Ya bir de bu devasa bir üniversite hastanesi ha, yani 7-8 katlı, böyle bir sürü birimi olan kocaman bir hastane yani. Koridorlar, bölümler. Ama o koca hastanede bize bir oda ayıramamışlar yani. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi baştan çok az su süt karışımı vermişti ya. 15 dakika sonra sadece süt verdi azıcık. Ondan 15 dakika sonra birazcık daha fazla süt verdi. Ondan 15 dakika sonra o enjektör komple doldu, onu verdik. Sonra aralar yarım saate çıktı. Yarım saat sonra iki enjektör verdi, bir tanesi yarım dolu. Kadın elimize tutuşturuyor, biz kapı önünde çocuğun ağzına sıkıyoruz sütü. Sonra iki enjektör ve bir küçük kağıt bardak verdi. O kadar çoğaldı artık sütler. Artık ne bulursa orada ufak tefek içini süt doldurup tutuşturuyor elimize. Artık çocuk süte doydu abi. Tamam dedi, artık anladım, süt böyle bir şeymiş. Ya artık o kadar çok vermeye başladık ki. Süt manyağı oldu çocuk. O güne kadar milim süt içmemiş çocuk neye uğradığını şaşırdı. Çocuk istemiyor. Artık o noktaya geldik yani. Enjektörle ağzına sıkmaya çalışıyorum, gıdım gıdım. O ağlayan küçük ağzının içi bembeyaz oluyor. Zar zor yutuyor filan. Büyük ihtimal aklından şunlar geçiyor. Süt olayı benim için bitmiştir. Zehir ettiniz ya. Süt hayatımı başlamadan bitirdiniz. Allah'ım ya. Sonuç itibariyle hiçbir şey olmadı. Çocuğun bünyesi kabul etti sütü yani. Zorla. Şimdi şurası after credits arkadaşlar. Hani filmler bittikten sonra, yazılar da aktıktan sonra son bir sahne çıkar ya, o yani. Hanım koridorda bir kadınla tanışmış. Kadının çocuğunun suya alerjisi varmış abi. O da su manyağı olmuştur o gün belki, bilmiyorum. Su alerjisi ya. Hanım demiş, bizimkinin de süt alerjisi var. Kadın demiş ki, bak bunu suya alerjisi olan çocuğun annesi söylüyor. Ay, dondurma işini ne yaptınız? Küçük çocuk canı çeker filan. Ablacığım siz su işini ne yaptınız? Su. Şimdi bir tane daha after credits. Benim hanım da süt kullanmadan güzel dondurma yapar, onu da söyleyeyim yani.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Tuncay Saran Show devam ediyor arkadaşlar. Eskiden arkadaşlar demezdim yayında. Neden? Çünkü bir radyo programcısı abimiz, değerli dinleyenler demek lazım. Çünkü senden çok daha büyük insanlar da seni dinliyor olabilir. O senin arkadaşın değil. Değerli dinleyenler, dinleyiciler, böyle söylemen lazım demişti. O benim kafamda yer etmişti. O yüzden arkadaşlar kelimesini çok fazla kullanmazdım. Ama son zamanlarda artık ben de yaşlandığım için artık hepinize arkadaş diyebilirim diye düşünüyorum. Ortalama 3 aşağı 5 yukarı yani. Tutup da beni şu anda 80 yaşında bir amca dinlemiyordur herhalde. Bilmiyorum. Dinliyor mudur? Ah, ah, ah, ah. Çok komik falan.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: En sevdiğim haber tiplerinden bir tanesi, alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı. İşte alkollü sürücünün şu lafı, çok ilginç bir laf etmiş, çok garip bir şey söylemiş. Orada trafikte çok garip bir an yaşanmış. Yani alkollü sürücü ve trafik polisleriyle ilgili olan haberlere, o videolara daha doğrusu bayılıyorum. Çünkü çok komik sahneler olabiliyor. Bakalım bu seferki komik mi? Bursa'da alkollü kadın sürücü karıştığı kazayı unuttu.
1: Allah geçmiş olsun. Nasıl yaptın kazayı?
2: Sen öyle.
1: Alkollü falan mısın?
2: Seni ilgilendiriyor mu?
1: İlgilendiriyor biraz.
0: Biraz ilgilendiriyor. Oha, bu arada arkadaşlar araba yan duruyor. Öyle çok hafif bir kaza da değil yani.
1: Siz nasıl yaptınız kazayı tam olarak?
2: Hatırlamıyormuş.
0: İçki içen insanların çoğunun sinirli, agresif olması, saldırgan olması. Bazıları yumuşuyor böyle. Ay canım kardeşim, olur be, bize bir şey olmasın falan, ne yapalım falan diyenler de oluyor da. Genelde böyle saldırıyorlar, şeytan çıkıyor içlerinden yani. Çok eğlenmedim ya. Alkollü sürücü haber puanım 10 üzerinden 6 falan. Şu inanılmaz ya. Ehliyete 6 ay el konulma, bu kadar para cezası falan. Cezalar ortada yani. Çıkan haberler ortada. Yani nasıl trafiğe çıkabiliyorsun lan? Çok ilginç değil mi arkadaşlar? İnsanların şu riskleri göz önüne alması. Bak bazen şöyle bir şey oluyor arkadaşlar bende. Şimdi sokağın biraz ilerisinde aslında arabayla gidip alıp gelsen de olabilecek bir mesafede yani bir market var. Bir şey lazım oluyor gece, tamam mı? Ve çıkamayacak durumdayım. Hayır yani bak, orada trafik polisi falan ben hiç görmüyorum. Yani çok yakın bir mesafe ya. Bin git al gel 2 dakika. Yani yakalanmazsın yani aslında. Sakin de bir yer. Ama bak ben o riski göze almıyorum mesela. Hani çıkıp yürüyorum, ne olacak sokağın başında. Arabaya da binilebilecek bir mesafe yani. Arabayla git 2 dakika, ne olacak dersin yani. Ama o riski bile göze almıyorum yani. İnsanlar nasıl alkollü bir şekilde trafiğe çıkıp böyle şeyler yaşıyorlar, böyle riskler alıyorlar, ben anlamıyorum ya. Ve ekleyelim, alkol dostunuz değildir arkadaşlar.
3: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Rüyamda bizim büyük oğlanın ayağında bir şey çıktığını gördüm böyle. Ayak bileğinde silindir şeklinde bir şey çıkmış ama bayağı büyük. Hani küçük parmağın yarısı kadar falan bir çıkıntı. Ama nizami bir geometrik şekil böyle. Allah Allah diyorum, daha önce de ona benzer bir şey olduğunu biliyordum orada ama bu bayağı büyümüş, bunun ameliyatla aldırılması gerekiyor falan diye düşünüyorum. Neyse, sabah uyanıyoruz, mutfakta kahvaltı yapıyorum. Bizim küçük oğlan gelip bana dedi ki, baba dedi, Tuna'nın kemiği çıkmış. Allah Allah. Çok tablete bakmaktan kemiği çıkmış diyor. Nasıl kemiği çıkmış? O ne demek oğlum? Ondan sonra derken Tuna da geldi arkasından, yeni uyanmış bunlar. Ensesini gösteriyor bana. Ne oldu dedim, oğlum ağrıyor mu? Kemik çıkmış falan diyor. Allah Allah, yani biz onlara böyle çok fazla tabletle oynadıkları zaman kafaları sürekli öne eğik, böyle telefona ya da tablete bakıyorlar. Oğlum diyoruz, hani boyun fıtığı olacak, o kadar öne eğme başını, bırak artık şu telefonu tableti falan, neyse. Bir yandan o geliyor aklıma, ama muhtemelen babaanneleri bir şey söyledi bunlara, bunlar da ciddiye aldılar. Sonradan geldi babaanneleri gülerek, annem Tuna'ya demiş ki böyle, hani ensesinin birazcık aşağısı da bir yerde böyle bir çıkıntı oluyor ya, kemiğin çıkmış bak tabletle oynamaktan diye bir şaka yapmış. Bunlar da ciddiye almış yani. Ama hani gördüğüm rüyayla sabah olan şey... Ve bu arada çok saçma bir rüya gördüm Reyhan Karaca ile ilgili. Saçma rüyalar aleminde oradan oraya savrulduğum bir geceydi. Havaalanındayız, böyle alçak bir duvar var, havuz kenarı gibi yani. Oralara insanlar oturmuş. Ben de oturuyorum. Benim neredeyse yanımda bir yerde, biraz ileride Reyhan Karaca var. Ve sonra oraya bu arada arabalar da gelebiliyormuş. İleriden bir yerden bir araba geliyor, müziğin sesini iyice açmış. Ve Reyhan Karaca'nın Yaman Olacak şarkısı çalıyor. Sen ne dersen öyle olacak falan diye geliyor. Ben de diyorum Reyhan Karaca'ya sürpriz yapacak falan diye düşünüyorum. Ondan sonra Reyhan Karaca bakıyor, gülümsüyor falan böyle. Sonra geliyor, aşırı saçma bir şey oluyor. Böyle selamlaşırlar gibi a**larını birbirine çarptırıyorlar. Ve yine çok saçma bir şekilde tam o anda fotoğrafları çekiliyormuş gibi röntgenleri çekiliyormuş. Niyeyse öyle algılıyorum. Yani rüya işte. Sonra arkadaşlar uyanıyorum. O gün radyoda sabah bir arkadaş Reyhan Karaca'dan Yaman Olacak şarkısını çalıyor. Ya bunlar sadece tesadüf mü? Çok ufak tefek şeyler ama ilginç yani. Reyhan Karaca Yaman Olacak. Hep eski bir şarkı. Ne kadar sürede bir radyoda çalınıyordur ki ortalama? Birkaç yılda birdir herhalde, ne bileyim hani.
1: Tuncay Saran Show.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Merhaba, istek şarkı alıyor musunuz acaba diye bir mesaj atmış bir dinleyicimiz. Yani bilmiyorum ne diyeyim artık. Aslında almıyoruz, istek programı değil ama bunu da anlatamıyorum ben. Bu çıkmaz bir döngü yani. İsteniyor şarkı, yapacak bir şey yok. İstenen şarkılardan da elimden geldiğince çalmaya da çalışıyorum aslında ama yani istek programı değil. İsmimi vermek istemiyorum ama şunu okursanız çok sevinirim. Belediyemiz şu yol sorununa lütfen bir çözüm bulsun artık. Arabamızla dışarı çıkmaktan korkar olduk. Kolay gelsin. İnşallah bulunur diyelim. Ne diyelim? Elçiye zeval olmaz. Böyle şeyleri de anlatın lütfen demiş. Evet, arada bir çıkıp yolları kontrol etsem iyi olur. Sular akıyor mu, çöpler toplanıyor mu filan, bunları da yapmak lazım. Gümülcine'den Sevim ben, Tuncay Bey. Buralarda çok beğeniliyorsunuz. Programınızı severek dinliyoruz. 8 yaşındaki oğlum bile sizi dinlemeye başladı. Sağ olun, teşekkür ederim. Oğlunuzun o güzel yanacıklarından öpüyorum. Kolay gelsin hepinize, sağ olun demiş. Ben de sevgilerimi gönderiyorum. Mesajlarımız şimdilik bu kadar.

0: Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın sevilen seslerinden sevgili Ceren Gündoğdu şimdi sohbet hattımızda. En son hangi kitabı okudunuz? Kitap okuyor musunuz?
1: Çok iyi bir okurum. Çok sık kitap okuyorum. Şu anda Sınırsız Ülke isimli bir kitabı bitirdim.
0: Bize favori bir filminizi söyleyebilir misiniz?
1: Almodovar filmi. Yandaki Oda. Muazzam bir film. Şiir gibi.
0: İlk seyrettiğiniz filmi?
1: Hiç hatırlamıyorum. Sadece şunu hatırlıyorum. Benim annem de sinemaya gitmeyi çok sever. O yüzden böyle ben 5-6 yaşında bile annemle sinemaya gidip bayağı yetişkin filmleri izlediğimi hatırlıyorum yani.
0: Çok meşhur olup da izlemediğiniz bir film?
1: Ay var, biliyor musunuz? Gerçi o diziyle cevap vereyim, sinemaya dönelim. Game of Thrones'u da izlemedim. Lord of the Rings serisini de hiç bilmem. Harry Potter serisini de hiç bilmem.
0: Oho, siz bayağı.
1: Topa tutacaklar beni ama evet, bu serilere karşı bir şeyim var. Mesafem var, neden?
0: Fantastik dünyalardan mı hoşlanmıyorsunuz?
1: Galiba öyle ya. Doğru söylediniz. Ben böyle biraz daha insan hikayesi odaklı şeyleri...
0: Gerçekçi olsun.
1: Galiba
0: evet.
1: Öyle.
0: Şu an mesela hangi dizilere aşinasınız?
1: Yabancı yapımları takip ediyorum. Şu anda Netflix'te Menajerimi arayıp izliyorum.
0: Telefonunuzla çok vakit geçiriyor musunuz? Yani mesela sabah uyandınız, telefonu elinize alıyorsunuz. İlkten bir telefonunuza bakıyorsunuz değil mi? Ne yapıyorsunuz mesela? Elinize aldınız, nerelere giriyorsunuz, ne yapıyorsunuz?
1: İlk olarak Instagram, ciddi Instagram bağımlısıyım ama tabii şey, yani dinlediğim ve çok iletişim kurduğum bir yer özellikle Instagram olmak üzere. Şarkılar paylaşılıyor, şarkıları, yorumlar geliyor. Ne bileyim, bazen o gün çok mutsuz bir gün mesela bir uyanıyorsun. Sana Instagram'dan biri 3 paragraflık bir yazı yazmış. Şu şarkınızı dinledim de şurada şöyle hissettim de ilk, yani bir motivasyon kaynağı benim için.
0: Telefonunuzu kaybettiniz diyelim. En çok içindeki neyi kaybettiğinize üzülürsünüz?
1: Ay, her şey. Fotoğraflarım, videolarım, konser fotoğrafları var. Arkadaşlarım, eşimle, dostumla yani fotoğraflarım gittiğini çok üzülüyorum.
0: Olmazsa olmazım dediğiniz bir şey var mı günlük hayatınızda?
1: Annemle konuşmak mutlaka her gün. Sadece annem değil, babamla da aynı şekilde. Mutlaka uyandığım anda günaydın anne mesajını atarım, öyle bir şey var.
0: Ne güzel ya.
1: Var.
0: Tekrar görüşmek dileğiyle çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için bize Ceren Hanım.
1: Ben teşekkür ediyorum. Biraz hastayım sesim, o yüzden böyle kusura bakmayın diyorum dinleyicilerimize de. Çok keyifli bir sohbetti. Görüşmek üzere. Çok sevgiler.
0: Görüşürüz. Teşekkürler. Tüm

0: 6 Ağustos yani dün arkadaşlar Hiroşima'ya atom bombası atılışının yıl dönümüydü. Bu büyük faciada ölenleri anıyoruz. Savaşa hayır diyoruz her zamanki gibi. Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombası sonucu 140 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan kurtulan Sadae Kasaoka Türkiye'ye gelmiş. Demiş ki 12 yaşındaydım. Salonun camının önünde turuncu bir toz bulutu gördüm. Canlı ve çok renkliydi. Gitgide yaklaştı ve şiddetli bir ses duydum. Kendime geldiğimde evin penceresi paramparça, saçlarım ıslaktı. Dışarı çıktım, herkesin üzeri pembe bir tozla kaplıydı. Babamın vücudu simsiyahtı. Siyahlığı silmek istediğimizde kıpkırmızı derisini gördük. Tüm vücuduna işlemişti. Kısa sürede öldü. Annemin külleri de bize bir poşet içinde verildi. Çok büyük bir acıydı demiş kendisi. Neler neler yaşamış insanlar, gerçekten çok yüreği burkuluyor insanın. İnşallah bundan sonra böyle şeyler olmaz diyelim. Savaşa hayır diyoruz tabii ki.
1: Tuncay Saran Show.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. istedigimkargomkapimda.
3: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 0-

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plaktan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Haftanın son iş günü, günün adı Cuma. Dün de söz vermiş olduğumuz gibi tam 2 saat boyunca sizlerle buluşmak için geldik efendim. Yine geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Efendim bugün ilkokul yıllarınıza götüreceğim sizleri. İlkokul yıllarından hafızalarımıza kazınan ve kocaman insanlar olsak da asla unutamayacağımız bazı şeylerden bahsedeceğiz. Güzel bir şarkı hemen arkasından geliyor.

0: ne kadar enteresan.
1: İlkokulun gerçek hayatın bir simülasyonu olduğunu söylemek pek de yanlış sayılmaz doğrusu. Provasını yaptığımız önümüzdeki 70 yıl boyunca sağlıklı bir şekilde topluma faydalı bireyler olarak yetişmek için ayaklarımız üzerinde durmaya başladığımız bu dönemin hemen hemen hepimizin zihninde sahip olduğu yer kuşkusuz çok ayrı. Kazanılan dostluklar, platonik aşklar ve daha nicesiyle ömrümüz boyunca hatırlayacağımız çok fazla anıyı balyalamak için muntazam bir zaman dilimi ilkokul yılları. İşte bugün ben de sizi zamanda birazcık geriye götürmek ve ilkokul yıllarını şöyle hey gidi hissiyatıyla yad etmeniz için bir takım hatıraları paylaşacağım sizlerle. Güzel bir şarkıyı buluşturalım, hemen arkasından başlayalım.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

bugün sizi ilkokul yıllarınıza götüreceğim demiştim. Uzay gemisi teknolojisiyle havasından geçilmeyen kollu kalem tıraşı olanlar kimler? Hatırlıyorsunuz değil mi o kollu kalem tıraşları? Sahip olduğumuz için ne kadar mutluyduk. Kalem açarken adeta çok önemli bir işle uğraşıyormuş havasındaydık. Çünkü onlar o zamanlar gerçekten çok önemliydi. Devam ediyoruz.

malı haftasını hatırlayanlar var mı efendim aramızda? Yerli malıdır ama Çikita muzlarında havada uçuştuğu bir haftadır. Herkes evinden bir şeyler getirir. Kimisi poğaça yapar, kimisi kuru yemiş getirir, kimisi meyve getirir. Ve sınıfın ortasında harika bir sofra kurulur. Hep beraber oturup hem yerli malının önemi anlatılır hem de karnımız doyardı. Ne kadar güzel zamanlardı. Şimdi o birlik ve beraberlik bilmiyorum ilkokullarda yerli malı haftası hala kutlanmakta mı? Kutlansa bile bu şekilde mi kutlanmakta? Hiçbir fikrim yok ama gerçekten o günler çok güzel günlerdi. Güzel bir şarkı sonrasında buradayız.

Efendim bugün sizleri ilkokul yıllarınıza götüreceğiz demiştik. Tekrar silgi yapmak üzere köşeleri aşındırılma suretiyle toz haline getirilen yeşil silgi. Bildiniz mi efendim? Asla güzel silmezdi ve hep defterde de yeşil iz bırakırdı. Ve tabii ki pamukta fasulyeyi yetiştirmeden bahsetmemek olmaz. Tarımcılığa atılan ilk adımdı çünkü o bizim için. Devam ediyoruz.

ediyorduk. Bugün ilkokul yıllarınıza götürüyorduk efendim sizi. Asla unutamayacağımız bazı şeylerden bahsediyorduk ilkokul yıllarımıza ait. Fizik sınırları ve esnekliğin sınırlarını zorlayan elastik kurşun kalemlerimiz vardı. Ve anneye yıkatmak için eve götürülen vefakar masa örtüsü. Her hafta sonu sırası gelen öğrenci elinde koca bir poşetle masa örtülerini annesine verir ve annelerimiz o örtüleri mis gibi yapıp pazartesi tekrar okula götürürdü. Kırık plak devam ediyor.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün efendim ilkokul yıllarınıza götürüyoruz sizi. İlkokuldan asla unutamadığımız şeylerden bahsediyorduk. İstiklal Marşı sonrası hızlıca sıvışmak için kapıya en yakın sıraya kaynak olunan cuma törenleri vardı. Hep bir ağızdan avazımız çıktığı kadar İstiklal Marşı'nı okurduk ve biter bitmez çıkış kapısına doğru koşarak öğretmenden yediğimiz azarla tekrar paşa paşa yerimize dönmek zorunda kalırdık. Kırık Plak devam ediyor.

harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Efendim, beslenme çantaları vardı eskiden, pembe ve mavi olarak. Kızlar pembe beslenme çantalarını getirirdi, erkekler mavi beslenme çantalarını getirirdi. Haşlanmış yumurta ve tostun yılmaz bekçisiydi o beslenme çantaları. Ne kadar da tatlı gelirdi oradan yaptığımız beslenmeler.

0: kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Şehrin en iyisindesiniz ve ben Nurgün'le berabersiniz. İlkokul nostaljisi yapıyorduk efendim bugün. Alındığı takdirde havasından geçilmeyen ve arkadaşlara for satılan yıldızlı pekilerimiz vardı. Eskiden defterimize bir yıldız bir de yanına pekiyi aldık mı öğretmenden? Değmeyin keyfimize. Ve çocuğunuz zeki ama çalışmıyor aforizmasının tarihte ilk kez ortaya çıkışı. Veli toplantıları. Hem heyecanlı olurduk hem de çok korkardık. Devam ediyoruz.

Plak'ta yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün efendim ilkokul yıllarına götürüyorduk sizi ve ilkokuldan unutamadığımız şeyleri paylaşıyorduk. Karasal iklimin yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olması. Hayat bilgisi kitabını hatırladınız sanırım. Ve son olarak pazartesi ilk dersi yapılan mendil ve tırnak kontrolü vardı. Hiçbir zaman öğretmenler bunu yapmayı atlamazlardı. O zamanlar her şey çok daha güzeldi. Öğretmene değer verilirdi. Öğretmene saygı gösterilirdi. Maalesef şimdilerde yavaş yavaş o saygıyı ve değeri kaybettiğimizi düşünüyorum. Çok yazık ve çok üzücü. Güzel bir şarkı, sonrasında veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferosum bilirsin.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi 4 güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazaları...

0: Kor, Felizol. Çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı, döndü dolandı, şöyle bir baktı. Zilleri taktı, çıkı çıkı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.